dertlerden. Tutamam zamanı kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından.

bedene, iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim, kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Yalnız kaldıysan kalkıp pencerenden

0: E'de moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve aşık olduğun anda duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyoda.

gitti peşimdesin. Söyle neden değiştin böyle birden? Kaçar.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir parçalı bulutlu 29, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon yağmurlu 25 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
2: Ali'ye bak bu sefer affetme hanımı. Ali'ye bak bu sefer affetme hanımı.
3: Ben sana bir şey söyleyeyim o zaman. Deniz buraya çok zor alıştı. Ama alıştı.
4: Efsane aşk yeni sezonunda fırtına gibi esecek.
5: Numaramı değiştiriyorum, telefondasın. Ülke değiştiriyorum, kapındasın. Git.
6: Zamanımız daralıyor. O yüzden çocukla birlikte çıkacağız.
5: Tehlikenin de farkındayım. O yüzden buradayım. Oğlumu korurum. Deniz, Mardin'e götürmem.
4: Yeni bir ülkede şansını deneyen Alya ve Küçük Cihan'ın akıbeti merak konusu.
5: Cihan! Bu ne faizi vermem Cihan!
7: Komiserim, Cihan Albora ile Cihan Deniz Albora'nın Mardin'e giriş yaptığı tespit edildi.
4: Uzak Şehir yeni sezonuyla bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
8: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
9: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır
10: sana maksimum. 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
11: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Aygün Aydın'la günaydın.
13: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyoda. Are you understand? Do you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
12: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
14: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun yarasaya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hayoluyoruz.
1: Ay canım benim ya. Şu radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.
1: Efendim günaydın, günaydın, good morning. Nasılız, iyi miyiz? Şükürler olsun. Aygül'ünüz, Aydın'ınız iyi. Çünkü sesi çok kötüydü. Bakın şu an şarkı bile söyleyebilir. O denli güzel ama söz veriyor, söylemeyecek. Ama çok güzel şarkılar çalacak size. 14 Eylül 2026, aman yarabbil alemin. Bugün okullar başlıyor. İçimiz sevinç doluyor. Çok mutluyuz. Bugün çocuklarımdan ses kayıtları istiyorum. Okul için güzel temenniler istiyorum. Allah öğretmenlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Analarımıza, babalarımıza kolay gelsin. Benim oğlan diyor ki sabah kalk, erken kalk dedim. Diyor ki okul Ocak'ta başlasa ne olur? Dedim ki git hocayla konuş bugün. Bu konuyu değerlendirin. Ocak'ta okula başlamak istiyorum hocam de dedim. Allah hocalarımıza sabır selamet versin inşallah.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Vakıfbank VSEL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
8: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
9: Sıradaki şarkı Kargosu dağıtıma çıktı. Mesajından sonra bütün gün kapıyı dinleyenlere gelsin.
8: Radyo D. Hayatın içinde.

Efendim acayip şeyler oluyor ha. Yani biz bunu astrolojik olarak da söyledik. Şimdi ben gündemi astrolojik olarak yorumladığım için, takip ettiğim için, bu biliyorsunuzdur. Yani finansal ve işte gelecek önümüzdeki günlerde büyük şirketlerin iflasları konuşulabilir dedik. Aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olanlar, bunlarla ilgili çok şaşırtıcı gelişmeler yaşanabilir vesaire vesaire bir konuşmalar yapıyorduk da. Dün değil, ondan önceki gün ya, şaşırdığım bazı şeyler var. Çok büyük konuşmak istemiyorum da. Para ne lanet bir şey ya. Yani aslında buradan daha manevi bir şeye değinmek istiyorum. Daha büyük manevi olana değinmek istiyorum. Para ne kadar acayip bir şey ya. Yani paranın gücüne ve rüyasına kapılıp yapamayacağınız hata yok. Mesela katılım evim diye bir şey var. Bilen bilir. Bu adam, buranın sahibi adam gece telefonunu bırakıyor, Yunanistan'a kaçıyor gidiyor. Böyleymiş yani, öyle yazıyorlar. Ondan sonra ortalık karışıyor falan filan. Ondan sonra tabii bu neye yarıyor? Şey yapacak, yansıyacak, borsaya yansıyacak. Yani borsada korkunç bir düşüşle kalkacaklar insanlar. Ve aynı zamanda katılım evim dediğin şey de fakir fukaran, yani yazık, kıt kanaat para biriktiren adamların içeride parayla bir şekilde döndürerek ne yapıyorlar onu da çok bilmiyorum ama neyse artık işte. Yani böyle taksitle maksitle ev mev almaya çalışıyorlar. Bir yanım, bir arkadaşım geldi böyle anlattı. Aygül böyle bir şey var, sen de katıl. Bak mutlaka ya, dedim ki bir bakayım bunun patronu kim falan. Ondan sonra bir çocuğu görmüştüm böyle, Google'dan search ettim, dedim tövbe estağfurullah. Dedim sen emin misin buradan paranı geri alabileceğine falan diye de böyle konuşmuştuk. Ondan sonra geçen gün beni aramış, diyor ki haritasına mı baktın? Haritasına mı baktın da girmedin diyor. Dedim hayatım, yani Allah aşkına bazı şeyleri harita değil, biraz gözünüzle yüzüne bakınca 3 saniye anlamanız gerekiyor. Neyse arkadaşlar, bir takım tabii ki şu an huzursuzluklar, mutsuzluklar, buraya yatırım yapan insanlar, burada şu an umutları olan insanlar falan filan var. Tabii sonra üzerine, bu haberin üzerine bunun gerçek olmadığını, gerçek dışı olduğunu, tabii Terra Holding'in bunu, burayı satın alacağını ve bu konunun kapandığını, yani tekrar bir açıklama geliyor üstüne. Tabii piyasalar tekrar düzeliyor. Orada bir şey dönüyor, ya bir şeyler oluyor ama havada karada bir şeyler çok hızlı bir şekilde toparlanıyor. Bu neyi gösteriyor? Bu neyi işaret ediyor? Buradan sizin okumanız gereken ne? Parasal konularda çok dikkatli olmanız gereken çok güçlü bir Ekim Kasım geliyor arkadaşlar. Çok dikkatli olun. Bakın Ekim Kasım ayında ben buradan çok iyi kazanırım. Ben buradan çok iyi para alırım. Ben buradan kestirmeden kazanırım. Dediğiniz her şeyde çok büyük fiyaskoyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Lütfen bilmediğiniz yerlerde, bilmediğiniz, emin olmadığınız yerlerde, emin olmadığınız sularda yüzmeyin. Aklınız başınızda olsun. Ben bilmem o işleri demeyi öğrenin. Hadi ya arkadaşım diyor. Hadi ya, çok mu kazanacağız? Hadi gelin ben ya. Yaparsanız sonunuz hüsran olur. Yani bu gidişat sonunuz olur. Ben uyarayım da. Ben sevmedik.

Biri de şey yazmış. Bunların reklamında şey oynamış. Müge Anlı oynamış galiba. İşte Allah, Müge Anlı'ya nasıl neler yazıyorlar. Tabii olayların gerçeklerini bilmek, araştırmak, yani ben şu an araştırdığım bir şey yok, çok açıkça söyleyeyim. Sadece haberleri okuyup, haberleri, gündemi okuyarak şu an takip ediyor. Hatta sizle istişare ediyorum. Yani siz ne diyorsanız, sizin de fikirleriniz varsa paylaşıp konuşalım. Müge Anlı oynamış reklamlarında. Kızım biri vermiş, veriştirmiş. Şimdi git bu adamı da bul falan diyor. Yani çok acayip işler oluyor ya. Yani gerçekten Allah sonumuzu hayır eylesin. İyi insanlarla karşılaştırsın. Kimsenin emeğini, parasını bu kadar kolay harcatmasına izin vermesin.

Efendim Radyo D'deyiz. Okullar başlıyor. Çocukların sesi çıkmıyor. Hayırdır? Ne oldu? 0549-204-0104. Hadi bakayım duyayım sesleri. 14 Eylül 2026. Ayrıca haftalık burçlarınız sizi neler bekliyor? Hadi görelim bakalım. Bak diyor ki ilk Alişan yapmıştı reklamı katılım evinin diyor. Valla bilmiyorum mesela bana coin'le alakalı çok büyük şu an bir siz de biliyorsunuz o şirketi şu an söyleyemem de bana teklif geldi. Dediler ki Aygül Hanım bir YouTube kanalımız var rica ediyoruz hani siz de çok saygın bir astrologsunuz. Çok da güzel bir aylık bir para teklif ettiler. Ve dediler ki şey yapar mısınız? Aylık haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları yapar mısınız burada? Ve aynı zamanda da işte şeyi oraya da yönlendireceksiniz gibi bir şey söyledi. Kanallarında ama hani yönlendirme derken de siz zaten oradaysanız sizin için gelirler anlamında diyor. Size yemin ediyorum. Sadece biraz göz ucuyla şöyle bir bakıp bura neresiymiş, sahipleri kimmiş, ne yapıyorlarmış diye biraz araştırıp hemen işten caydım. Ajans bana ne dedi biliyor musunuz? Aygül Hanım çok iyi para verecekler, işte niye böyle yapıyorsunuz? Ne olacak ki bugün sizinle anlaşmazlarsa yarın başka bir astrologla anlaşacaklar. Nitekim anlaştılar. Ben kesinlikle kabul etmiyorum yani ben... Bu noktada olmam. Ben bilmiyorum. Ben o adamın oraya para toplayıp sonra kaçıp kaçmayacağını bilmiyorum dedim yani. Ben orada o şekilde anılamam. Ondan sonracığıma da o işi öyle kapatmıştık. Bir daha da bu tarz işler geldiğinde dedim asla işin içerisinde böyle para yüklet, para gönder. Bunları dedim kesinlikle istemiyorum. Bunlar da asla milyon dolar da verilseler görülmeyeceğim dedim ya. Ya arkadaşlar insanların anlamadığını biliyor musunuz? Saygınlığınızı, onurunuzu, şerefinizi, haysiyetinizi... Bunları parayla satın alamazsınız sonrasında ya. Başların parasına buluna yani. Benim yine Adanalı damarım tuttu. Olsun ya, geç olur. Yani güç olmasın. Allah hayırlı rızkı oradan vermesi, öbür taraftan bir yerden mutlaka verir.

Aygül abla, herkese sabır diledin öğretmenlere. Kantincileri neden unuttun diyor. Abi, sonra yazdırsam olur mu Özkan abi? Özkan abi, sonra bir tost, yanına bir ayran.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 11 Eylül Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.51'lik yükselişle 14.467 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.60, euro 56.46'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.824, çeyrek altın 11.572 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
3: Sen için rahat hediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
7: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim, Başak Burcu'nda bir yeni ay yaşadık. Şu an Başak sezonu ortada olduğu için hisleriniz, ah o hisleriniz. İnsan hissettiğiyle yaşadığını bir tutamıyor. Bazen insan mutsuz olduğu bir hayatın içinde sırf düzeni bozulmasın diye kalıyor. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin %70'i böyle, %30'u çok fazla cesur davranıp da hayatına yeni bir düzen katmıştır.

0: gideceğim belli, ne zaman döneceğim işten belli, maaşım belli, emekli olacağım o belli, başarılı olsam da başarısız olsam da sistemin kuralları belli. Birinin iki dudağının arasında değildim tamamen, en azından hukuki haklarım vardı, kolay kolay işten çıkarılmayacağımı biliyordum, belirli sosyal haklarım vardı, izinlerim vardı, emekliliğimin olacağını biliyordum falan filan. Ve düşünsenize, insan bunları yan yana koyunca kendine şöyle diyor: bu bırakılır mı ya, bunu bırakır mısın yani? Çünkü önünüzdeki hayat belirsiz olduğu için, arkanızdaki hayat ise ne kadar mutsuz etse de sana tanıdık bir yerden geliyor. Yani tamam ya, bunun içinde mutsuzum ama önüm belirsiz, en azından bu tanıdık diye sen o hayatın içerisinde kalmayı seçiyorsun. Ve saçma bir şekilde kalmayı seçiyorsun ve hayat seni orada iyice böyle tokatlıyor yani. Sen diyorsun ki ya ben nasıl bunu götüreceğim, nasıl yaşayacağım falan. Ben işte hayat tam orada sıkışıyor arkadaşlar. Elindekinin iyi olup olmadığına bakmıyor hayat senin. Sadece garanti olup olmadığına bakıyor. Sen hayatın içinde o bakış açısıyla bakıyorsun. Benim de bir düzenim var, bir güvencem vardı. Hayatım aşağı yukarı belliydi baktığınızda o dönemler için. Ama bir tarafımda o düzenin içinde çok küçülüyordu. Hakaretler duyuyordum, şantajlar görüyordum, çok zorlanıyordum vesaire, mobbingler görüyordum. Ama sonra bir gün o bildiğim hayatın dışına çıktım. Korktuğum hiçbir şey olmadı demiyorum, yalan söylerim. Zorlandığım zamanlar da oldu, belirsizlik de oldu, acaba yanlış mı yaptım dediğim anlar da oldu. Ama sonra hayat bana öyle kapılar açtı ki arkadaş ya, bunu nasıl anlatayım bilmiyorum. Bugün dönüp baktığımda şunu görüyorum: ben o düzeni kaybetmedim. Kendime başka bir hayat kurmuşum meğerse. Üstelik düşündüğümden çok daha bereketli olmuş. Daha özgür bir hayat olmuş. Daha hareketli, daha şanslı bir hayat olmuş. İnsan bazen hayatının değişmesini istiyor ama hayatındaki hiçbir şey değişmesin istiyor. Yani biz insanoğlu biraz tuhafız bu konuda. Bu olmaz, bunu kabul edeceğiz. Bazen yeni bir hayat istiyorsanız eski hayatınızın bazı parçalarının yerinden oynamasını göze almanız gerekiyor. Bu sadece iş için geçer değil. Ben bunu iş alanında yaşadım. İlişkilerde de böyle, evliliklerinizde de böyle, arkadaşlıklarınızda da böyle, yaşadığınız şehirde bile böyle, çocuklarınızla ilişkilerinizde böyle. Ya gidersem, ya bırakırsam, ya düzenim bozulursa. Peki, hadi gelin tersten soralım. Ya sırf düzenim bozulmasın diye kendi duygularımı yıllarca yok sayarsam? Ya güvenli sandığım şey aslında beni olduğum yerde tutan bir korkuysa? Ya hiç denemediğim hayat benim için düşündüğümden çok daha güzelse? Ben memuriyeti bırakırken hayatımın güvencesini kaybettiğimi sanıyordum. Meğer sadece ben bildiğim yeri bırakıyormuşum. Yani bir güven duygusu bırakıyormuşum. Bu psikolojide de böyle, biliyorsunuz, psikoloğunuz birinci sınıf öğrencisi. Ve bazen insanın hayatına asıl bereket eski güvencesinden vazgeçtiği yerden geliyormuş. Bunun da altına imzamı atarım. Şimdi mesajlara bakalım. 14 Eylül doğum günüm, Tuzla'dan Sibel. Sibel, bugün mü doğdun? Hemen arayalım seni.
1: Bir gece hava güzel, oturuyoruz soframızda mezeli.
0: Hayatım günaydın, iyi ki doğdun.
2: Ay günüm, günaydın.
0: Günaydın. Happy birthday.
2: Ay ya, ne demek. Çok teşekkür ederim.
0: Ne demek hayatım, insanın doğum gününde hatırlanması ayrı bir güzellik.
2: Ya bir de senin tarafından yani hatırlanmak beni çok mutlu etti.
0: Ay estağfurullah, ay canım benim, senin ya. Beni çok sevdiğini biliyorum.
2: Her seni seninle kutluyorum ya.
0: Ay ne güzel, yaşasın. Ay, birlikte yaşlanalım bacım.
2: Çok teşekkür
0: bacım.
2: Ederim. Ah sorma, yaşlanmayalım da gençleşelim ilerle.
0: Yaş alalım yaş.
2: İnşallah sağlık, sıhhat, afiyetle hep birlikte inşallah. Ay
0: sana ne
2: ya.
0: Gönderelim, ne vereyim ablama?
2: Ya işte biraz 50 yaşına yaklaşıyorum.
0: Tamam 50.
2: Anladın sen.
0: Anladım, ben ondan gönderiyorum yaz adresi. Hadi iyi ki doğdun.
2: Öpüyorum. Baba.
0: Ne güzel güveniyor bana. Diyor ki sen biliyorsun, gönderirsin sen. Ben senin güvenini boşa çıkarır mıyım? Sana Seni 30 yaşa gönderecek Lean

her zaman söylüyorum ya. Bir hayatın içinde yalnızca güvenli olduğu için kalmayın arkadaşlar. Bazen içinde bulunduğunuz durumdan çıkmayı sadece düşünmek yetmiyor. O düşüncenin ötesine geçmek gerekiyor.

Evet, mesajlar geliyor Aygücüm. O kadar haklısın ki bu sabah kalktım. Çok değersiz bir evliliğin içerisinde kendimi sorguluyordum diyor. Ne yaparsam karşı taraf beğenmiyor. Koşa koşa işe gideceğim şimdi. Çocukları giydirdim, çocukları okula göndereceğim. Eş çok mutsuz, o kadar mutsuz ki benden. Acaba gitmek mi istiyor? Acaba benim onu tuttuğumu mu sanıyor? İnanılmaz bir şeyler yaşıyorum ama anlamını koyamıyorum demiş. Yani işte düzen bozulmasın diyor eş. Sevmiyor, istemiyor. Ne yapacak? İstemiyor işte. O kadar basit yani. Düzen bozulmasın diye orada kalıyor. Ya da senden korkuyordur belki, çekiniyordur. Ya da sen düzen bozulmasın diye kalıyorsundur, onu çekiyorsundur. Sonuç düzen. Bütün hikaye bu. Ne düzenmiş arkadaş? Sanki çok düzenin içinde bir düzenimiz varmış gibi. Bazen insan mutsuz olduğu bir hayatın içinde kalıyor işte. Böyle kalıyor. Çünkü kötü olduğu için değil, tanıdık olduğu için kalıyor. Tanıdık olan şey insana her zaman güvenli gelir. Ben bunu kendi hayatımda da diyorum ya size, çok defa yaşadım ve en önemli yaşadığım şeylerden birini size resmen örnek olarak önünüze sunuyorum. Buradan ilham alın. Bakın çok ürkütücü, çok korkutucu, benim için çok olmayacak bir şeyi o dönem için yapma cesaretinde bulunup hayatını değiştirmiş biri olarak konuşuyorum. Bunu fiilen yaşamış biri olarak konuşuyorum. O yüzden bundan korkmayın. Başka, bazen bir şehirde yaşamak, başka bir şehirde yaşamak, burada mutlu değilim diye cesaretinizi alıp o şehre gitmeniz gerekebilir. Bir hayatı seçmekle başka bir seçeneğe cesaret edememek aynı şey değil. Bir ilişkiye sadık olmakla yalnız kalmaktan korkmak aynı şey değil. Sabretmekle kendinizi yok saymak da aynı şey değil. Her dayanmak erdem değildir arkadaşlar. Bazen insanın kendisine yaptığı en büyük haksızlık çoktan bitmiş bir şeye sabır diye taşımak oluyor. Ve yaş aldıkça şunu daha iyi anlıyorum. Hayatta her şeyi kaybetmek mümkün. İşi, parayı, statüyü, bir ilişkiyi, bir evi, bir düzeni. Ama insan en çok kendisini kaybetmekten korkmalı. Çünkü diğerlerinin birçoğu yeniden kurulabiliyor. Kendinize yabancılaşarak geçen yılları ise geri alamıyorsunuz. O yüzden kendinize yalnızca şunu sormayın. Ya gidersem? Bir de cesaretle şunu sorun. Ya kalırsam? Ya alıştığınız yerde kalırken içinizde büyüyen hayalleri susturursanız ne olacak? Ya korkularınızın arkasına saklanıp aslında size ait olan hayatı kaçırırsanız ne olacak?

Bora Bey güzel bir şey söylüyor. Sevgili dinleyicilerinize söyleyin. Bir parantez açacağım. Bu yola çıkacaklar ve hayatını değiştirecekler. Lütfen kalplerinin temiz olduğundan da emin olsunlar bence diyor. Çok doğru bir şey söylüyorsunuz, biliyor musunuz? Kesinlikle katılıyorum. Oradan sonrası tepe taklak da olabiliyorsunuz. Çünkü Allah sadece 40 defa 40 gün 40 sefer kalp yoklar yüce Rabbim. Sen ne düşünüyorsun? Başkası hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl o kalbinde neleri kuruyorsun? Ne şeytanlıklar, ne hinlikler, cinlikler içindesin? Kime faydam olsun diye düşünüyorsun? Kalbin iyi değilse de işin rast gitmiyor ki zaten.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında 2026-27 eğitim öğretim yılında Marif'in Kalbinde Oyun teması esas alınacak. Kerşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifadelerine başvurulacak. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaş Amerika'da Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerden sonra bitmiş olacak dedi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistin topraklarını gasp eden silahlı bir İsrailli, 5 Filistinli çocuğu alıkoyarak tehdit etti.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir, Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hatları yoğun. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir parçalı bulutlu 29, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon yağmurlu 25 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
5: Korkuyor musun? Bizi kırmızı halıyla karşılamayacaklar.
6: Ama beraber atlatacağız.
5: Seni çok seviyorum.
7: Haysiyette aşk büyük sarsıntıyla başlıyor.
8: Sadece bir kere soracağım. Mehmet Simay'ı nereye götürdü?
9: Buraya Mehmet'i getir. Yoksa mahalleyi yakarım.
7: Mehmet her şeye rağmen aşkının arkasında duracak mı?
10: Daha, yok. İstemiyorum ben. İstemiyorum ben bu kızı burada.
7: Nimet'in Simay'a tepkisinden sonra yaşanacaklar merak konusu.
11: Bu kız senin sonun olacak Mehmet. Felaketin olacak.
7: Haysiyet yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
12: Reklam.
13: Vakıfbank VSEL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
14: Vakıfbank daima seninle.
15: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
16: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
17: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
18: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
19: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
20: Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
21: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
22: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
23: Yataşla mutlu uykular.
19: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
20: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
19: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
20: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
12: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Şimdi çok güzel sorular geliyor. Aygül Hanım, peki günaydın. Siz memurluktan ayrıldıktan sonra mı radyoculuk eğitimi aldınız? Memurken kendinizi hazırlamış mıydınız? Hayır, ben radyoculuk eğitimi almadım. Kendime de hiçbir şey hazırlamadım. Hiçbir zaman da radyocu olma gibi bir planım yoktu. Ama Allah'ın benim için böyle bir planı varmış. Bu plan böyle sirayet etti. Geçen gün bir arkadaşımız soruyor, dedi ki Aygül, kaç sene eğitimini aldın bu işin, mükemmel yapıyorsun diyor bana. Dedim ki ben hiç eğitim almadım radyoculukla ilgili. İlk başladığım dönemlerde sadece biz 8 ay 9 ay tabii ki bizim Fatih Uslu'muz, canımız müdürümüz, onun eğitimine girdim diyebiliriz. Onun kuralları, onun eğitimi, çok dinledim, çok onun söylediği şeyleri yaptım vesaire. O zaten bir hoca, radyo ve televizyonla ilgili konularda zaten çok başarılı bir eğitmen. Şansım oydu benim, tabii ki onlardan destek aldım, aynı zamanda Cemil sağ olsun, onlardan çok yardım gördüm bu konuda. Tabii ki kendini geliştirmek, izlemek, okumak, bunlarla değişen bir şeydi. Ama hiç hani dürüst olmak gerekirse öyle ben memurken hadi radyoculuk okullarına gideyim de radyocu olayım, memuriyeti de bırakayım falan, böyle bir planım olmadı. Aynı zamanda memuriyeti bırakmak zorunda da kaldım birazcık. Artık bırakayım, bırakmam gerekiyor, bir şeyi bırakmayı öğrenmem gerekiyor dedim ve açıkça küçük de olsa itiraf etmem gerekiyorsa biraz haritama göre yaptım. Yani kendi doğum haritama göre bırakmam gereken bir zamanda bıraktım diyebiliriz. Allah yardım etti, doğru zamanda, doğru yerde, doğru şeylere sevk etti sizi. O yüzden hani böyle çok oturup da bir şeyleri bırakırken başka bir şeye de hazırlanma çabaları, gayretleri, kendinizi yoracak, yıpratacak noktalara da girmeyin. Yani kendinizi de o kadar da mahvetmeyin. Ama şunu itiraf edebilirim. İnsanın düzeninden ve konfor alanından çıkması. Yani mesela düzen 16 yıldır biliyorsun ki ayın 15'inde maaş alıyorsun. Bir gün kalkıyorsun sabah, ayın 15'inde maaş alamayacaksın. Ve ondan sonraki gelecek paran garanti mi? Alışmışsın yıllarca ayın 15'inde maaşın yatıyor. Kira ödüyorsun, çocuğunun ihtiyaçlarını ödüyorsun. Konfor alanın, senin düzenin bir dahaki aya yatmayacak. Bu net. Ya da orada o SGK dediğiniz, sizin için, bizim için, hepimiz için çok önemli olan bir güvence var. Burayla alakalı emeklilikle ilgili şey duracak artık, orası ödenmeyecek. Bir sürü detay düşünüyorsunuz böyle, ya manyak oluyorsunuz, bununla nasıl başa çıkacağım diyorsunuz. Evet, bunlar düşünülüyor, bunlar yaşanıyor ama sonrası pişmanlık mı, bence değil. Günaydın Aygül. İnsanın konfor alanından çıkması kolay değil ama ben yaklaşık 9 sene önce çok kolay bir karar verdim. Çok kolay olmayan bir karar verdim ama verdiğim kararda hiçbir zaman pişman olmadım. O duyguyla bu duygu arasında dağlar kadar fark var şimdi. Daha mutlu, çok daha huzurlu, harika bir kadın oldum. Bunu çok seviyorum diyor. Bu kararımdan da çok mutluyum demiş. Ne güzel işte. Önemli olan arkadaşlar bunları söylüyor olmak. Seni çok seviyoruz oğlumla birlikte diyor. Ay çok teşekkür ederim. Aygül, hep düzenden, eşten bahsediyoruz ama bırakmak zorunda olduğumuz ya evlatsa nasıl olacak diyor Dilek. Hayatım, aslında cümlemde bahsetmek istediğim şey tabii ki o değil ama bir de evlat sonuçta. Tabii ki bir ona da sınır çizilmesi gerekiyor. Eşe nasıl çiziliyorsa, işe nasıl çiziliyorsa, tabii ki evlat konusu da hassas bir konu. Orada da onun bireyleşmesi, onun özgür bir birey olması kısmındaki bağı doğru koparmamız gerekiyor. Orası sıkıntılı. Allah her zaman derim evlatla, sağlıkla gerçekten sınamasın, en zorlarından biridir. Aygül Hanım, bu yıl tam anlamıyla ben de böyle bir atılım yapmak istiyorum. Bence zamanı geldi. Yeni bir ülke, yeni bir iş, yeni bir düzen, yeni bir hayat. Güneş Başak, yükselen Koç diyor. Günaydın Aygül ablacığım. Ben de bir Koç burcuyum. Yükselenim Aslan, ayım Yengeç. Nisan ayında sana ilişkimden bahsetmiştim ve bazı konularda destek istemiştim. Sen doğru kişiye hazırlıyor seni hayat demiştin. Uygulamaya sorduğumda karmik ilişkinle ilgili net değil diyordu. Son tutulmalarda şaka gibi ayrıldık ve onun beddua ve hakaretlerini duydum ama kendimi o kadar hazırlamışım ki çoktan ben bunu aşmışım ablacığım diyor. Astrolojik olarak da bana çok iyi geldi. Gerçekleşmesi gereken şeyi biz yapmasak da evrenin yaptığını tekrar gördüm. İyi ki varsın, beni bu sona hazırlamışsın meğerse, çok teşekkür ederim diyor. Ne güzel. Astroloji zaten olması gereken oluyor hayatım.
bunun önüne geçmek değil amacımız. Olurken aklımızı kaybetmek, kaybetmemek. Yine de kaybediyorum. Ay çok merak ettim, ne memuruydunuz? Devlet Demir Yolları'nda mı diyor. Evet canım. Metrobüs sürüyordum. Belediyede çalışıyordum. Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde. Teknik mühendis kadrosundaydım hayatım. Günaydın Aygül'üm. Günaydın. Güne seninle başlamak olmasa vallahi bu işler çekilmez. Tekirdağ'dan Bahar, üzerimde bir negatiflik var, bunu salmam lazım biraz diyor. Şimdi hareketleniriz, rahat olun. Günaydın Aygül'üm. Güneş Oğlak, yükselen yay. Evet, belki birçok şey kaybettim ama fakat hiç sorun değil ya, şu an çok mutluyum diyor.

Şimdi benim çocuklarım okula başlıyor. Şu an tam yolda okula gidecek çocuklarıma sesleniyorum. Hadi anneler babalar açın bakayım radyonun sesini. Ya da ses kaydına şöyle alın. Çocuklara WhatsApp'tan atın. Okul sadece ders öğrenmeye gittiğiniz bir yer değil. Hayatı da, arkadaşlığı da, kırılmayı da, ne bileyim barışmayı, kendinizi tanımayı, her şeyi orada öğreneceksiniz. Belki sınıfınızda sizden daha iyi koşullarda yaşayan biri olacak. Belki sizden daha güzel giyinen, daha yüksek not alan, daha hızlı koşan, daha çok konuşan biri olacak. Ama şunu unutmamanızı istiyorum lütfen. Bir insanın değerini ayakkabısının markasıyla, telefonuyla, kilosuyla, boyuyla, saçlarıyla, notuyla sakın ölçüştürmeyin. Bakın, tek yapacağınız şey bu hayatta bu olsun, olur mu? Arkadaşınızın konuşmasıyla, arkadaşınızın görüntüsüyle, arkadaşınızın ailesiyle, maddi durumuyla sakın dalga geçmeyin çocuklar. Size küçük gelen bir cümle başka bir çocuğun gecelerce düşündüğü bir yaraya dönüşebilir. Kendine zarar verdirtmek zorunda kalabilirsiniz. Kendini mutsuz gecelere hapseden bir çocuk yaratabilirsiniz. Sakın bu veballere girmeyin. Teneffüste yalnız duran birini görürseniz yanına gidin. Sorun. Gruba alınmayanı gidin oyuna çağırın. Yeni gelen çocuğa yer açın. Birinin düştüğünü gördüğünüzde gülmek yerine ona kalkın gidin el uzatın. Ve biri sizi kırarsa şunu da unutmayın. Her söylenen söz sizin gerçeğiniz hiçbir zaman olmayacaktır. Bir sınavdan düşük not almak başarısız olduğunuz anlamına gelmeyecek. Bir arkadaşınızın sizi sevmemesi sevilmeye değer olmadığınız anlamına gelmeyecek. Bir gün kötü geçebilir, bu hayatınızın kötü olduğu anlamına gelmeyecek. Bu yıl sadece matematik, Türkçe, fen, o bu öğrenmeyi geçin. Bu yıl sizden istediğim çok başka bir şey var. Bu yıl sınıfınızdaki çocuklarınıza, arkadaşlarınıza, sizden yaşça sınıfça küçük olan çocuklara gözlemcilik yapacaksınız. Abilik yapacaksınız, ablalık yapacaksınız. Kime ne faydanız olursa, kimin ne yarasını iyileştirirseniz, bu sene sizden istediğim iyi insan olmayı öğrenin. Sizden tek bir ricam, bir gün okulda yaptığınız iyi bir iyiliği de lütfen beni arayarak burada anlatın. Ben de sizi ödüllendireceğim. Anlaştık mı? Kime yardım ettin? Kantinde bir çocuğa mı yardım ettin? Yere düşene mi yardım ettin? Yalnız ağlayana mı yardım ettin? Tek başına top oynayana mı yardım ettin? Ne yaptıysan bu radyoda gel vangır vangır anlat. Çünkü yıllar sonra sınavlardan aldığınız notların çoğunu unutacaksınız ama size iyi davranan insanları hiç unutmayacaksınız. Yeni eğitim yılı hepiniz için güzel olsun. Kalbinizi de çantanız kadar özenli taşıyın, olur mu?

0: Aygün Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim, çocuklara verebileceğimiz en büyük miras bütün yollarını düzeltmek değil, değil mi? Anneler, babalar, öğretmenlerim. Yol bozulduğunda yürümeye devam edebilecek bir iç güç kazandırmak çok önemli bence. Psikolojik sağlamlık, çocuğun hiç üzülmemesi olmuyor. Üzüldüğünde toparlanabilmeyi öğrenmesi bence. Hiç başarısız olmaması da değil. Başarısız olduğunda kendisini başarısız biri sanmamasıdır bence. Yani ben mesela benim ailemden öğrendiğim en önemli konulardan biri bu. Yani başarısızlık dışarıdan birinin bana başarısız demesiyle oluşan bir şey değil. Dışlandığımda kendi değerimden hiçbir zaman şüphe etmedim. Daha fazla aksine değerli biriyim ben bence, ama sadece doğru yerde değilim fikrini babam bana çok güzel empoze etmiştir. Nasıl ettiğini bilmiyorum. Muhtemelen korkutarak diye düşünüyorum. Yani fikrim yok. Ama işte etmiş sonuçta. Biz yetişkinlerin de bazen yaptığı en büyük hata çocuğun önündeki bütün taşları kaldırmaya çalışıyoruz. Oysa hayatın bütün taşlarını kaldıramayacağız. Bir gün öğretmeni istediği notu vermeyecek, bir arkadaşı onu hayal kırıklığına uğratacak, bir sınavı kötü geçecek, bir takıma seçilmeyecek, bir insan onu anlamayacak. İşte o zaman çocuğun zihninde bizim sesimiz konuşacak. Sen zaten yapamazsın demek değil. Aslında arkadaşlar, çocukluk denen bahçedeki kokular burnuna gelecek. Orada güzel kokular verin ki zor dönemlerinde ve hayatın zor süreçlerinde insan ailesinden aldığı ve gördüğü çocukluk bahçesindeki çiçeklerin kokusunu hatırlar. O zamanlarda hatırlar. Güzel kokular verin. Ve güzel bir şekilde bunu kendi içinizde o zor zamanlarda karşıda çocuğunuza ya da öğrencinize bir gün hatırlayabileceği şekilde anlatın mutlaka. Bir çocuk en çok kendisine nasıl konuşacağını bizden öğrenir. Bu yüzden her düştüğünde hemen kaldırmak yerine bazen yanında duralım. Her sorununu çözmek yerine çözebileceğine güvenelim. Her hatasında utandırmak yerine hatanın hayatın doğal bir parçası olduğunu öğretelim. Öğretmenler de çocukların hayatında bazen unutulmayan bir cümle bırakabilir. Sen yapamazsın sözü de yıllarca kalabilir. Ben sende bir şey görüyorum, devam et sözü de hiçbir zaman unutulmayacak bir söz de olabilir. Bir çocuğun psikolojik sağlamlığı yalnızca evde gelişmiyor. Sınıfta, teneffüste, okul koridorlarında inşa ediliyor. Çocuklarımızı dünyanın bütün acılarından koruyamayız. Ama karşılarına çıkan her şeyin onları yıkmak zorunda olmadığını öğretebiliriz. Bence görevimiz bu diye düşünüyorum. Çünkü çağın en değerli yatırımlarından biri gerçekten kendini yönetebilen, yenildiğinde yeniden başlayabilen, başkalarının sözüyle kendi değerini kaybetmeyen bir insan yetiştirmek olduğunu düşünüyorum.

Memurluktan ayrılma kararı vermişken sizin bu konuşmanıza denk gelmem nasıl bir tevafuk oldu ya diyor. Tamamen bana konuştunuz sanki. Çevremde beni anlayabilen insan yokken Rabbim ben sıkıntılıyken size bunları konuşturdu. Önümdeki en güzel örnek sizmişsiniz. İyi ki varsınız Aygül Hanım diyor Neslihan. Neslihan cesur ol. Herkes konuşur. Ben ayrılalı oldu 7 sene. Babam hala çalıştığımı sanıyor. Bir duysa... bir bilse kızı radyocu oldu. Devlet güvencesini bıraktı.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler siren sesini duyduklarında müzik veya diğer ses kaynaklarını azaltmalıdır. Gürültü, acil durum araçlarının fark edilmesini geciktirebilir. Bu durum müdahale süresini uzatır. Trafikte dikkatli olmak hayat kurtarır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Reklam.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertiz.
9: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
13: Yataşla mutlu uykular.
14: Serkan!
15: Efendim abi?
14: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
15: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
14: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
16: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
17: Empara. Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam.
0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.
3: Sıradaki şarkı, telefon çalınca önce ekrana bakıp sonra ses tonuna karar verenlere gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde

0: Efendim, radyo diye Aygül Aydın'la okulun ilk günü. Günaydın'ı başlıyor. Çok güzel mesajlar geliyor. Dur dinleyelim.
1: Aygül Hanım, günaydın.
0: Günaydın.
1: 23 Temmuz 2020 yılında eşim doğuma girerken oğlumuz Alper'e sizi dinliyorduk. Bugün okula başladı ilkokulu ve yine sizi dinliyoruz. Sizi çok seviyoruz.
0: Ya ama ben ağlarım. Ama Manavgat'tan Alpay. Ay, güzel aileyi öpüyorum. Oğlanı da öpüyorum. Oğlanı büyütmüşüz. Hadi bakalım, inşallah askere gittiğini, evlendiğini de buradan duyurursun Alpaycığım. Ne güzel, ne büyük bir mutluluk.
2: Aygül abla günaydın. Ben Melike. Bugün ortaokula başlıyorum ve senin öğretilerini dinledim. Hepsinde en güzel sözlerdi. Bunları tutacağıma söz veriyorum. Sen de bana başarılar diler misin? Seni seviyorum.
0: İnci, Melikem, Melikem güzelim. İnci Hanım'ın kızı galiba. İnci yazıyor burada. Melikeciğim ne demek yahu, ben sana bol başarılar diliyorum. Çok güzel şeyler olsun. Senden okuldaki güzel kahramanlıklarını bekliyorum, tamam mı? Bir kere daha açayım sesi.
2: Aygül abla günaydın. Ben Melike. Bugün ortaokula başlıyorum ve senin öğretilerini dinledim. Hepsinde en güzel sözlerdi. Bunları tutacağıma söz veriyorum. Sen de bana başarılar diler misin? Seni seviyorum.
0: Melike, seni biz daha çok seviyoruz. Senden güzel haberler bekliyorum. Okulda neler oluyor? Çocukların ihtiyaçları neler oluyor böyle? Yani neler yapıyorlar? Davranışları ne mesela? Kimi neyden döndürüyorsun? Kime ne yardım ediyorsun? Ya da böyle yardım edenler var mı? Böyle güzel sohbetler yapalım, tamam mı? Sabahları senden haberler bekliyorum. Seni çok seviyorum. Sana bol şans diliyorum. 0549-204-0104. Aygül Hanım, gözümden yaşlar aktı siz o öğütleri verirken. Çok teşekkür ederim. Arabada çocuklara son ses açtım, dinlettim diyor. Başka bir dinleyicimiz de ortaokula başladı, bakın benim kuzularım demiş. Kaç gündür Aygül bu konuşmayı yapmak istiyordum. Nasıl yapacağımı bilemiyordum. Sen konuşmayı başlayınca sesi son ses açtım. Benim gözümden yaşlar döküldü, senden sözler döküldü. Çok teşekkür ediyorum. Allah senden razı olsun. Tüm öğrencilere ne güzel konuştun demiş. Canım benim ne demek. İnşallah benim güzel çocuklarım anlayacaklar. En güzelini yapacaklar. Bu sene çok başka bir sene olacak. Bu sene dayanışma senesi. Bu sene birbirimize dostluk kurma, yardım etme senesi. Türkçe, matematik, fen hepsi gelir. En iyi yerleri de kazanırsınız. Önce insan kazanalım, olur mu?

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı yoğun. Tem'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir, Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hatları yoğun. Tem'de ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 11 Eylül Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.51'lik yükselişle 14.467 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.60, euro 56.46'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.824, çeyrek altın 11.572 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik

0: eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
1: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: ile içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Seviyorsan sevimi çok, sınırsız ve gemisi yok.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Ya bir şey diyeceğim, kendime o kadar gülüyorum ama hani bunu açıklayamayacağım. Şu an Instagram'dakiler anladı. Biraz Instagram'lara kaş göz yaptım. Yediğim haltları anlatıyorum ama yani yine Sevda çenen tutulsun ya. Ya sana ne ya?
2: Sevda çenen tutulsun.
1: Yani.
2: Ama röportajımı bölüyorsun.
1: Yani sana ne? Ne ha, konuşuyorsun? Doğru. Gündemden sana ne? Ha Sevda sana ne? Sevda Allah seni bildiği gibi etsin ya. Ya vallahi var ya çok kötü oldu ama ne? Ay neyse ya. Of, aman ne yapayım ya. Neyse bu arada sokulsana yanıma usulca. Bu şarkıyı ancak gerçekten dinozorlar bilir. Ya bu şarkıyı ancak dinozorlar bilir. Okullar açılıyor, çocuklarımız büyüyor, hayat devam ediyor ve radyoda bir kadın çıkıp önce insan olmak diyor. Arabada arka koltukta kızım görmesin diye gözyaşlarımı saklamam, yüreğine sağlık Aygül diyor. Ne güzel bir hatırlatma oldu bana ve kızıma. Belki de bugün kızımı okula uğurlarken aklımda en çok bu söz kalacak. Başarıları, notları, sınavları elbette önemli ama önce iyi bir insan olması bir anne için bundan güzeli var mı diyor. Aygül, Kerem de liseli oldu diyor. Allah yardımcın olsun. Evet arkadaşlar, Kerem liseli oldu. Vay be. Vallahi daha şurada ilkokulu konuşuyorduk. Ortaokula nasıl gitmek istemediğini. İlkokula nasıl gitmek istemediğini. Bir bilin bakalım liseye nasıl gitmek istemediğini. Yani bir insan 7'sinde neyse 70'inde doğdu. Yani ben hala üniversite okuyorum. Bu benim 3. üniversitem. 2 yüksek lisans yaptım. Yani inanılmaz bir okumayı seven bir anneyim. Baba desen bursla falan üniversitesini bitirdi. Yurt dışında yine bursla yüksek lisans yaptı. Adam doktorasını yaptı. Hocalık yapıyor üniversitelerde falan. Yani hakikaten Allah nasıl yapıyor, imtihan ediyor görüyor musunuz? Çocuksa çok rahat, asla okumayı mantıklı bulmuyor falan. Yani nerede hata yaptık, bu genetik de değil gibi. Olayı çözemedim neyse. O zaman sıradaki şarkıyı okul dönemindeki çocuklarımıza, niye beni tüketti? Ebru'cum, canım dostum, güzel arkadaşım Ebru Akarsu. Dinlemeyenler varsa dinlemenizi tavsiye ediyorum. Niye beni tüketti? Tam Eylül sezonu yavrularımız için. Dinleyin, çok güzel şarkı.

Akarsu. Ne güzel bir şarkı bu ya. Sevmeyi bilmedi, her güne eğledi. Niye beni tüketti yar?

Aygül'üm, sarı papatyam, günaydın. Astrolojinin kraliçesi. Nasılsın diyor. Mersin'den Yumoş. Bir aydır yoktum, dinleyemiyordum seni. Çok hastaydım Aygül'üm. Aygül'üm, kan ve demir seviyem 7'ye düşmüş. Daha doğuma 4 ay var. Doktor demir takviyesi almam gerekiyor diyor. Ama riskli diye de veremiyorlar. Anlayacağın ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kuru üzüm ye. Pekmez iç. Değil miydi? Demir seviyesini yükseltmez mi? Güzel üzüm pekmezi iyi gelir diye biliyorum. Ondan sonra dinlen, stres bence. Ben demir takviyesinin stresle de çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Çok bilimsel olmayabilir ama dışarı demir gibi durmaya çalışan insanların içindeki demiri tükettiğini düşünüyorum. Ya vallahi bir şey sallayacaksa da Koç burcu sallasın. Pekmeze limon diyor. Arkadaşlar, acil demir takviyesine ihtiyacımız var.

Pekmezi portakal suyuyla karışınca kana daha hızlı karışıyor diyor Münevver. Benimkiler maşallah uzmansınız kız. Hepiniz. Allah.

0: Ama tabii şimdi hamile ya karşımızdaki kişi. O yüzden midesi falan da yanabilir. O yüzden doktor daha iyi bilir tabii ki. Biz böyle daha fazla şey vermeyelim. Tavsiye vermeyelim. Bak tahin ne limonu araştırsın diyor. Hadi yürü ya kulum, sebebi sorma. Belki başka baharlara. Süt ile birlikte asla alınmamalı diyor. Hadi yürü ya kulum, sebebi... Gebelik şekeri çıkabilir, dikkat etsinler diyor. Yürü ya kulum, bana dokunma. İlk çekişimden medet umma.
1: Hadi yürü ya kulum, sebebi sorma. Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında 2026-27 eğitim öğretim yılında Marif'in Kalbinde Oyun teması esas alınacak. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın ifadelerine başvurulacak. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaş Amerika'da Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerden sonra bitmiş olacak dedi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistin topraklarını gasp eden silahlı bir İsrailli, 5 Filistinli çocuğu alıkoyarak tehdit etti.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 23 derece. Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir parçalı bulutlu 29, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon yağmurlu 25 ve açık güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor. Radyo
1: T. Tam Taşlı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Reklam. Türkiye best modellerini arıyor.
6: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
8: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
13: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
14: Umran Oto Ekspertiz. Peşin peşin söyleyelim. İhracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
15: Reklam.
16: Yüz dörtte radyo de.
1: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

0: But...
1: Günaydın.

0: Last two, three, four.
1: Efendim, cıncık gibisiniz. İnşallah her şey hakkınızda en güzeli olur. Allah emeğinizin, verdiğiniz emeklerinizin karşılığını almanızı nasip etsin. Hakikaten kolay değil. Hepimiz bir şey için çaba sarf ediyoruz. Bir şey için güç kuvvet vermeye çalışıyoruz. Bir sürü türlü haberler var. Türlü türlü konular var. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah çok her şey yoluna girer yani. Gerçekten işiniz, paranız, gücünüz, rızkınız, böyle her şeyin yoluna girmesini, hayatınızda gerçekten mükemmel olanı yaşamanızı, şikayetçi bir şekilde yaşamaktansa mutlu bir şekilde yaşamanızı çok arzu ederim. İnsanlar mutlaka birilerini hayatını bitirme, kötüleme, onu şikayet etme, onun hayatına zarar verme gibi duygularla yaşıyor. Muhakkak diyor ki onu bitireyim, dur diyor, o öyle dedi. Hep bir kötü niyet arayışı. Ya öyle demiştir, onu öyle söylemiştir, belki öyle demek istememiştir. Yani bunu güzel bir şekilde, insanların hayatlarını mutlu edecek şekilde dönüştürseniz aslında çok daha faydalı olacak. Ben bir insanın hayatını nasıl güzelleştiririm, bir insanı işinden ekmeğinden etmeyeyim, iyi bir insan olayım deme kısımları çok önemli ve çok değerli. Umut ediyorum öyle insanlardan olursunuz. Umut ediyorum o şekilde davranan insanlardan olursunuz. Diyeyim, ne diyeyim yani, iyi hal her şeyden önemli arkadaşlar. Allah iyilik versin hepimize.

Bu şarkıyı hatırlayan var mı? 90'lar. Serdar Ortaç'ın şarkısıydı. Yar dedin arar. Senin gibi vicdansız da insaf ne arar.

0: seviyoruz evimizin sabah neşesi. Mersin'den Lina bugün tam zamanlı okula gidiyoruz diyor. Hadi bakalım inşallah Allah yolunuzu açık etsin. Bakalım güzel bir ses kaydı var ama o ses kaydı o kadar güzel ki. Ben Pınar'ın sesini duymak istiyorum. Alo. Alo.
1: Efendim.
0: Sesim geliyor mu?
1: Evet.
0: Günaydın. Geliyor, geliyor şu an.
1: Günaydın.
0: Günaydın, günaydın. Nerelerdesin? Nereden arıyorsun bizi?
1: Aydın'dan arıyorum.
0: Aydın'dan arıyorsun. Ya nasıl güzel bir ses... Ses kaydı atmışsın. Çok harika bir ses kaydıydı. Çok teşekkür ederim.
1: Gerçekleri söyledim.
0: Ya çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. İnanılmaz mutlu oldum. Astrolojiyi ne güzel kullanıyorsun hayatında yahu. Burcun ne?
1: Senden öğrendim.
0: Ya. Burcun ne hayatım?
1: Burcum. Vallahi bunu seni tanımadan önce hep üzülerek, çekinerek söylerdim ama şimdi gururla söylüyorum. Burcum balık.
0: Ya bilge burç. En bilge burç. 12 burcun da hafızasını taşıyorsun. İnanılmaz bir burç bence balık burcu. Düşünsene koçu biliyorsun, boğayı biliyorsun, ikizleri biliyorsun, yengeci biliyorsun, aslanı biliyorsun. Hepsini yaşamışsın. Bütün ruhları yaşayıp balık burcu oluyorsun. Merhamet sende, vicdan sende, insanlık, olgunluk, nezaket. Tabii ki duygusal olacaksın. Nasıl yani 60 yaşında, yani 60'a da gelmiyor. Tekabül 80'e yapıyordu astrolojik yaş hesaplamasında. 70 ve 80 arasındaki bilge derler balık burcu için. Nasıl bir gençlik gördüğünde gözleri dolar değil mi? Nasıl ya da yaşanmışlıklar vardır gibi duygusallaşırlar, vicdan yapar. İşte ama... Acımasız olursanız da Javs gibi olursunuz. O da ayrı tabii. Bu kadar da övmeyelim.
1: Evet evet balıkların da tehlikeli bir tarafı yok değil.
0: Teşekkür ediyoruz katıldığın için, güzel sözlerin için. Senin sesini duymak istedik.
1: Teşekkür ederim. Çok seviyorum sizi.
0: Görüşürüz.
1: İnşallah uzun süre astronomik uygulamasıyla bizim hayatımıza ışık tutmaya devam
0: edersiniz. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Hoşçakalın.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler araç kullanırken dikkatlerini dağıtacak davranışlardan kaçınmalıdır. Yüksek sesle müzik dinlemek veya görüntü cihazı kullanmak trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç içi cihazların uygun şekilde kullanılması gerekir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo de.
0: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
5: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
6: Reklam.
7: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
8: Ya insanın içine huzur veriyor.
9: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
10: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
11: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
12: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
15: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
16: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
17: Neova Sigorta.
18: Serkan.
19: Efendim abi.
18: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
19: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
18: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Reklam.
12: Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı internet yavaşlayınca modeme anlamlı anlamlı bakanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Mesajlar geliyor. Çok tatlısınız. İzmir'den günaydın Aygül'ümüz. Pazartesi gününe sendromsuz gibimizi sağladığınız için teşekkür ederim demiş. Ne güzel, ne mutluluk. Günaydın Aygül, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, çocuklara yaptığın konuşma o kadar güzeldi ki Allah razı olsun. Çocuklarımız için umut ediyorum en güzeli olur demiş. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımıza tekrar ediyoruz, yine söylüyoruz, güzel insan olmaktan lütfen vazgeçmesinler. Notlar tabii ki yüksek olsun, tabii ki derslerini çalışsınlar, bunlar çok önemli. Ama kaç tane arkadaşının elinden tuttuğu, hangi arkadaşlarına iyi davrandığı, kime nasıl yardım ettiği, bunlar çok değerli şeyler. Çocuklarımıza biraz bunları anlatalım. Bir insanın değeri ayakkabısının markasıyla, telefonuyla, kilosuyla, boyuyla, saçlarıyla, notuyla ölçülmez. Arkadaşınızın konuşmasıyla, görüntüsüyle, ailesiyle, lütfen maddi durumuyla dalga geçmeyin. Size küçük gelen bir cümle başka bir çocuğun gecelerce düşündüğü bir yaraya dönüşebilir. Eğer teneffüste bugün yalnız duran birini görürseniz yanına gidin. Gruba alınmayanı oyuna çağırın. Yeni gelen çocuğa yer açın. Birinin düştüğünü gördüğünüzde gülmek yerine ona el uzatın. Birileri sizi incitebilir, kırabilir. Unutmayın ki her söylenen söz sizin gerçeğiniz değildir. Bir sınavdan düşük not almak başarısız olduğunuz anlamına gelmez. Ama bir arkadaşınızın sizi sevmemesi, sevilmeye değer olmadığınız anlamına da gelmez. İstememesi de bu anlama gelmez. Kötü bir gün geçebilir ama bu hayatınızın kötü olduğu anlamına gelmez. O yüzden iyi insan olmayı öğrenelim. Matematiği öğrenirken, Türkçeyi öğrenirken, fen öğrenirken. Çünkü yıllar sonra sınavlarda aldığınız notların çoğunu unutacaksınız sevgili çocuklar. Ama size iyi davranan insanları hiç unutmayacaksınız. O yüzden bu yeni eğitim, öğretim döneminizin hepinize hayır getirmesini, güzellik getirmesini. Okulun sadece ders öğrenmeye gittiğiniz bir yer değil. Hayatı, arkadaşlığı, barışmayı, kırılmayı, kendinizi tanımayı da öğrendiğiniz bir yer olduğunu lütfen unutmayın.

Efendim biliyorsunuz Haysiyet dizisi Kanal D'de geçen hafta yayındaydı. İkinci bölümde bu hafta giriş yapıyoruz. Şimdi ben çok merak ediyorum. Radyo D'nin Instagram hesabında ana sayfada ben Haysiyet'in burç karakterlerini yorumladım. Lütfen sizler de altlarına bakalım hangi burç olduklarını düşünüyorsunuz. Yarın yine akşam Haysiyet dizisi var ve heyecanla eğer izlemeyenler varsa yarın kaçırmasınlar ve sonra Radyo D'nin sayfasında da burç yorumlarını yapmalarını bekliyorum efendim. Bakalım ne diyeceksiniz. Haysiyet bizim artık unuttuğumuz da bir şey, bir noktaya geliyor. Bence dizinin anlamı çok güzel. Bir insanın haysiyeti, şerefi, onuru o kadar önemlidir ki insan bunun için yaşar, bunun için vardır. Biraz böyle bu değerlerimizi anlatan çok güzel bir dizi. Değerlerimiz için yaşıyoruz aslında. Bunu biraz anlasak ya da bunun için yaşadığımızın farkına varsak ne kadar güzel olacak her şey, değil mi?

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 11 Eylül Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.51'lik yükselişle 14.467 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.60, euro 56.46'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.824, çeyrek altın 11.572 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
1: seninle. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertise. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Veni Vidi Göz.
5: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
8: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: Reklam.
11: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Haberliğini duyurdu geçtiğimiz gün. Instagram'da etiketlendiğiniz fotoğraflar artık profilinizin vitrininize de çıkabilecek. Yani arkadaşınız sizi bir tatil fotoğrafında etiketledi ve fotoğraf çok güzel çıktıysa yeniden paylaşmanıza gerek yok. İsterseniz o gönderiyi kendi profil ızgaranıza ekleyebileceksiniz. Üstelik fikriniz değişirse kaldırmak da mümkün olacak. Kısacası Instagram diyor ki başkalarının çektiği güzel fotoğrafları da profilinize alabilirsiniz. Peki Instagram demişken sosyal ağlar üzerinden de bizi takip edebilirsiniz biliyorsunuz. Radyo D104 olarak aratabilir, bulabilir, takip edebilirsiniz. Aynı zamanda radyod.com'dan da tüm sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz.

0: Korkuyor musun? Bizi kırmızı halıyla karşılamayacaklar.
1: Ama beraber atlatacağız.
0: Seni çok seviyorum.
2: Haysiyette aşk büyük sarsıntıyla başlıyor.
3: Sadece bir kere soracağım. Mehmet Sima'yı nereye götürdü?
4: Buraya Mehmet'i getir. Yoksa mahalleyi yakarım.
2: Mehmet her şeye rağmen aşkının arkasında duracak mı?
5: Davul, yok. İstemiyorum ben. İstemiyorum ben bu kızı burada.
2: Nimet'in Sima'ya tepkisinden sonra yaşanacaklar merak konusu.
6: Bu kız senin sonun olacak Mehmet. Felaketin olacak.
2: Haysiyet yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
7: Radyo D'de birazdan. Mela Betel, iki tas çorba.

0: Selam.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntı

Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.

Zorba ve Mela Bedel'le yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir hafta diliyorum. Umarım haftaya iyi bir şekilde devam ediyorsunuz. Hadi gelin biraz havamız değişsin. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan yaklaşık 7 dakikalık D-Mix ile devam edelim. D-Mix şimdi bir kez daha Radyo D'de. D-Mix.

0: sıradaki şarkı telefon görüşmesi yaparken neden evin içinde dolaştığını kendisi de bilmeyenlere gelsin.
1: Radyo D. Hayatın içinde.

Tek başına tatile çıktığınız oldu mu hiç? Ya da size tuhaf geldiğini düşünüyor musunuz? Tek başına tatil çıkmak size biraz tuhaf geliyor olabilir ama belki de tam tersine beyniniz bundan hoşlanıyordur. Araştırmalara göre solo seyahat merakı, yeni deneyimlere açıklığı ve problem çözme becerisini destekliyor. Çünkü yolda bütün kararlar sizin, nereye gideceğiniz, nasıl ulaşacağınız, ne yapacağınız hepsine siz karar veriyorsunuz. Kısacası tek başına seyahat etmek sadece dünyayı, bulunduğunuz şehri, bulunduğunuz ülkeyi keşfetmek değil, beyninize de gerçek hayatta küçük bir antrenman yaptırmak olabilirmiş. Bunu bir deneyin derim. Peki, günün enteresan haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım.

0: dakika sonra Elif Kaya burada olacak. Vallahi severim ve çok daha fazlası için burada Radyo'da ede kalmaya devam edin. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yerleşim yerlerinde araç park edilirken trafik akışı engellenmemelidir. Dar sokaklarda yanlış park etmek acil araçların geçişini zorlaştırabilir. Bu durum hayati risk oluşturabilir. Bu nedenle park kurallarına uyulması zorunludur.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

aşk mı kazanacak, aileler mi kazanacak, haysiyette mücadele şimdi daha da büyüyor. Simay ve Mehmet'in imkansız aşkında ikinci bölümde dengeler değişiyor, gerilim yükseliyor. Haysiyetin ilk bölümü büyük bir ses getirdi ve ikinci bölüm içinde geri sayım başladı. 15 Eylül Salı akşamı saat 20'de Kanal D ekranlarında Haysiyet yine bizlerle buluşacak. Yeni bölümü sakın kaçırmayın.

Ben de isterdim de bize eşlik etti konuğumuz oldu. Bu kez Emircan İrek konuğumuz oluyor. Sahnede yaptığım şeyin bir kısmı da oyunculukmuş demişti bir röportajında. Evet, kendimi anlatıyorum belki. Birçok şarkıda kendimi anlatıyorum ama kendimi oynamak da bir oyunculukmuş diye ekliyor. İşte sözünü ettiğimiz isim Emircan İrek, parçası Geçmiş Geçmiş'te, şimdi Radyo D'de. Layık bu.

0: TD moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve keyifli bir yolculuk anında duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyonda.

0: Soner Sarıkabadayı Kutsal Topraklar Radyo D'de bize eşlik etti. Az sonra Kıyamam burada olacak. Sibel Can ve APO ile geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.266 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.62, euro 56.13'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.741, çeyrek altın 11.432 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

Türkiye'de ilk kez biliyorsunuz akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar Radyo D'de sizinle buluşuyor. Koltuğunuz her zaman en önden, gerçek müziğin hazını doya doya birlikte yaşıyoruz. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası burada Radyo D'de sizinle buluşuyor. Bu akşam da saat 22'de sahnede yerimizi alacağız. Harika bir program burada olacak, sakın kaçırmayın.

Parçası Kınalı Bebekli Aynur Aydın radyoda Ede konuğumuz oldu. Parçanın sözü biliyorsunuz efsane isim Şehrazat'a ait ve müziğini de Uzay Hep Arı yapmıştı. 2026 yılında yaz aylarında Aynur Aydın parçayı yeniden bizimle buluşturdu. Ufak bir hatırlatma, bu hafta boyunca yine kazandırmaya devam edeceğiz. Bizi dikkatli takip

Instagram'ımızdan duyurularımızı da takip etmeyi unutmayın. Her an sürpriz markalardan hediye çekleri, konser davetiyeleri ve çok daha fazlası burada Radyo D'de sizi bekliyor. Ben Aykut Balcı. Yarın saat 10'da öğleden önce yine burada buluşacağız. Hepinize iyi bir pazartesi, güzel bir hafta diliyorum bir kez daha. Gün boyunca da burada kalmayı unutmayın. Ben giderken Semih Cenk konuğumuz oluyor. Üzülmedim ki.

Volkan Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Yağ Kulum

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni bir hafta, yeni bir gün umarım hepimize bol şans ve kazanç getirir. Sizler nerede olursanız olun, biz sevdiğiniz yıldızları sevilen şarkılarıyla Radyo D'deyiz. Ben Çağlar Demirel, herkese keyifli günler.

Yurt genelinde şöyle bir hava durumuna bakacak olursak yeni haftayla beraber özellikle ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. İstanbul'da da bir hayli hissediliyor, artık mevsim dönüyor. Marmara'nın doğusu ve yine Doğu Akdeniz'de de özellikle yer yer çok az yağış görebilmek mümkün, aman diyelim. Yağışlara karşı da tedbiri elden bırakmayalım, buradan da hatırlatmamızı yapmış olalım. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de yeni haftada dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. 2'ye 10 kalayı geride bıraktık. Betül Demir, Yüzlü Kıyı'ya bu kez Radyo D'de.

Bugün 14 Eylül günlerden pazartesi, metropollerde o kırmızıya boyanan o meşhur sabah trafiğiyle artık yeni sezona resmen merhaba dedik. Ve artık o gençler için şunu söyleyebilirim. Gece 2'ye 3'e kadar uykusuz kalmaca da bitti. Sabah alarmıyla amansız mücadele dönemi başladı. Ama üzülmek yok. Bugün liselisinden ortaokullusuna herkes o özlenen eski dostlarla, yeni sıralarla ve yepyeni umutlarla kucaklaşmaya başladı desek sabah saatlerinde yerinde olacak. Ve veliler için şunu söyleyebilirim. Biz de biliyoruz o çocuklarla geçirilen uzun yaz tatili bitti diyeceğiniz Brook demek isterdim. Ama yüzünüzdeki o gizli tebessümü buraya kadar hissedebiliyorum. Bugün ne yesek, nereye gitsek derdi bitti. Hani nöbeti öğretmenlerimize devrettik desem sanırım yerinde olacak. Akşam trafiği de yoğun olacak. Derin bir nefes alarak ve sakin kalmak da yerinde olmalı diye düşünmüyor desem yalan olur. Tüm öğrencilerimize ben Radyo D ailesi olarak zihin açıklığı diliyorum. Velilerimize de sabır dolu, yine her zaman olduğu gibi muhteşem bir eğitim yılı diliyorum. Sonuç itibariyle sabahın erken saatleri itibariyle bugün dersleri çaldı ve eğitim yılı başladı. Başarılar tüm öğrencilerimizle beraber olsun. Buradan da bu konuya değinmek istedim, hatırlatmamı da yapmış oldum. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104 hanımlar beyler. Bir kez daha keyifli günler herkese. Ajda Pekkan'ı dinlemişken yıllarca da onun arkasında geri vokal olarak yer alıp ardından solo kariyere geçti ki 90'lardan günümüze kopup geldi. Kimden bahsediyorum? Zeynep Dizdar, son bir ricayla burada Radyo D104'te.

0: Hasan Aslanhan.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
1: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
2: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri drive time efendim.
3: Ben seni Cimer'e şikayet edeceğim.
2: Niye kız?
3: Çok eğlendiriyor. Çok eğlendiriyor diye.
2: Sus kız Allah seni.
4: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.
5: Reklam.
6: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini ağırlamaya devam ediyoruz. O isimlerden biri oldu kendisi. Öyle bir şarkı söyledi ki hani resmen kamu spotu gibi de şarkının sözleri var. Özellikle şarkının adı da öyle, aşkından ölmemeli hiç kimsenin uğrunda diye. Ve dinledikten sonra da hani eski sevgilinin fotoğraflarını sildim, kendime de bir porsiyon böyle yemek ısmarladım diyebileceğiniz bir şarkı.

Kaçıranlar varsa programı Sena Şener'den bahsediyorum. Stüdyo D'yi Radyo D'de podcastler bölümünden dinleyebilirsiniz. RadyoD.com adresinden. İşte o retro pop ve Yeşilçam'ın sinematik atmosferinin yer aldığı bence de harikulade bir şarkı diyebilirim. Ve tamamıyla de sözler kendine ait. Yani eski bir şarkı değil ama o havaya bürünmüş bir şarkı. Hadi dinleyelim. Sena Şener, Aşkınlar.

0: Radyo D'de dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz hiçbir yere. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.234 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.62, euro 56.16'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.699, çeyrek altın 11.360 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

verilere göre dinlenen şarkı oldu. Ve geçtiğimiz günlerde de Antalya'da gerçekleştirdiği konserinde Serikli Minik Beyto'yu da sahneye almasıyla magazin gündeminde yer verdiği isim olmuştu. Hadise. O söz konusu olan şarkı. Ara beni geride bıraktık. Eski bir şarkı olsa da, yani böyle gözüküyor olsa da, aslında yeni bir proje. Güldüğüm Fotoğraflar. Doğu Sivek ve Kamuran Akkor Radyo D'de.

0: Ali je bak bu sefer affetmem onu. Ali je bak bu sefer affetmem onu.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim o zaman. Deniz buraya çok zor alıştı. Ama alıştı.
2: Efsane Aşk yeni sezonunda fırtına gibi esecek.
3: Numaramı değiştiriyorum, telefondasın. Ülke değiştiriyorum, kapındasın. Git.
4: Zamanımız daralıyor. O yüzden çocukla birlikte çıkacağız.
3: Tehlikenin de farkındayım. O yüzden buradayım. Oğlumu korurum. Deniz, Mardin'e götürmem.
2: Yeni bir ülkede şansını deneyen Alya ve Küçük Cihan'ın akıbeti merak konusu.
3: Cihan! Bu ne faizini vermem Cihan!
5: Hemşerim, Cihan Alboran ve Cihan Deniz Alboran'ın Mardin'e giriş yaptığı tespit edildi.
2: Uzak Şehir yeni sezonuyla bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
6: Radyo D'de birazdan. Blok 3, sebebi yar.

0: Ve içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

Radyo D'desiniz. Bu arada 0549-204-104 radyoda WhatsApp hattı isteklerinizi de buradan iletebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Malum günlerden pazartesi yeni hafta okullarda açıldı. Şu an yollarda direksiyon sallayan, trafiğe inat, modu düşürmeyen bir isim var. Kemal Akbulut bizi dinliyor. Kemal Akbulut'a da buradan selam olsun. Arka koltukta oturan Buse ve Berfin'i de unutmayalım. Madem öyle, sıradaki şarkı da onlara gelsin. Modumuz düşmesin, enerjiyi biraz daha yükseltelim. Tam da yeni hafta pazartesi günlerden olunca. Asil Gök, ne oldu böyle? Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi yeni bir grup var. Kimileri Karma diyor. Ya da Karma Alt olarak da karşımıza çıkıyor. Sahneye çıkmaya hazırlanıyorlar 18 Eylül'de. Cuma Paribu Vadi Açık Hava'da. 19 Eylül Cumartesi ise İzmir Arena'da müzikseverlerle buluşacak. Karma'nın ilk konser heyecanına Dream Türk ve Radyo D'de resmi medya sponsor olarak eşlik ediyor. Ve davetiye kazanabilmek için de kulağınızı dört açıp Radyo D'yi dikkatli bir şekilde dinlemeniz yeterli. Biletler de bu bilette aynı zamanda satışta. Şimdi Karma 6 Radyo D'de.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Neptün ve Uranüs gibi buz devi gezegenlerinin derinlerinde elmas yağmurları yağıyor olabilir. Bazı bilim insanlarına göre Neptün ve Uranüs gibi gezegenlerin derinliklerindeki yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında buz devi gezegenlerde bol miktarda bulunan hidrokarbon bileşikleri parçalanabilir ve oluşan karbon atomları zamanla düzenli bir yapı oluşturarak elmasları ortaya çıkarabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.260 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.62, euro 56.15'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.708, çeyrek altın 11.375 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Radyo D'de birazdan Manifest ve

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: canım.
1: Okullar açıldığını bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıca

ile içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Geçtiğimiz hafta yine ülkemizde Kanal D ekranlarında Haysiyet için ağladık. Ve ilk bölümüyle de reytingleri alt üst etti. Haysiyet magazin ve sosyal medyanın gündemine oturdu yılın dev yapımı. Salı akşamı ikinci bölümüyle de geri dönüyor. Usta oyuncu Kerem Alışık'ın canlandırdığı hani Anadolu irfanı diyebilirim simgesi Sadık Karlova bizim en büyük servetimiz haysiyetimizdir diyerek yüreklere dokundu ama şimdi fırtına kopacak. Doğukan Güngör'ün hayat verdiği Mehmet ve Meri Öztürk'ün canlandırdığı Simay ailelerinden böyle gizli yıldırım nikahıyla evleniyorlar. Aşk mı galip gelecek yoksa iki ailenin haysiyet savaşı mı? Reha Özcan, Burak Çelik ve Gökberk Yıldırım gibi güçlü kadrosuyla Haysiyet nefes kesecek yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20'de Kanal D ekranlarında ve Haysiyet dizisini özellikle kaçırmamanızı da buradan size şiddetle öneriyorum. Bir de şu an dinlediğiniz bu müzik var ya, Haysiyet dizisinin müzikleri de Kıraç tarafından yapılmış durumda. Kıraç demişken de gelin şimdi müziğin ve eğlencenin frekansında Kıraç'a kulak verelim.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Araçların periyodik muayenesi zamanında yapılmalıdır. Muayenesiz araç kullanmak trafik güvenliğini tehlikeye atar. Teknik arızalar kazalara neden olabilir. Bu nedenle araç bakımı ihmal edilmemelidir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.
4: Reklam.
5: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
6: Ya insanın içine huzur veriyor.
7: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
11: Bankart, seni düşünür o.
4: Reklam.
12: Kamu spotu.
13: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
14: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
15: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
16: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
17: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
18: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
19: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Burası müziğin ve eğlencenin frekansı, Radyo'da 104 Hanımlar Beyler, bir kez daha keyifli günler herkese. Bu arada Radyo'da her zaman olduğu gibi hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Yapmanız gereken çok kolay: bizi dikkatli bir şekilde dinlemek ve Radyo'da 104 Instagram, Facebook ve X sosyal medya hesaplarımızı da takip etmek. Ve kazanma şansı da böylelikle her an sizin olabilir. Yani bu haftanın hediyelerinde böyle bir bakıyorum da 5000 liralık hediye çeki var. Mesela kazanmak için Cuma günü saat 12 itibariyle beni dinlemeniz yeterli. Çünkü burası Radyo'da. Her zaman söylüyoruz. Burada kazanmak çok kolay. Mustafa Sandal'la şimdi devam edelim.

Ne şarkı ama. Adamlar grubu ve koca yaşlı şişko dünya. Müziğin ve eğlencenin frekansında sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu arada biz Radyo D olarak her zaman söylüyoruz. Yayın teknolojilerinde de daima önde olmuyoruz ve önde olmaya da devam ediyoruz. DAB Plus ve Radyo D mükemmel uyum içinde fark yaratan yayıncılığı da sizlerle buluşturuyoruz. Hani İzmir'de de artık DAB Plus aracınızla DAB Plus destekliyorsa İzmir, İstanbul ve Ankara'da DAB Plus'ta bundan böyle dördüncü kanaldayız, bilginiz olsun.

Radyo D'desiniz. Keyifli günler. Şimdi magazin gündeminde de polemiklerde baktığımda bitmek bilmiyor. Bu polemiklere yenisi dahil olmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde de böyle sosyal medyadaki birbirine benzeyen yapay yüzleri fena tiye alarak geliştirdi kendisi. Dış görünüşten ziyade de zekaya önem verdiğini belirten, hani yüzlere yapılan estetik keşke beyne de yapılabilse diyerek magazin gündeminde de adından bahsettirdi. Zinet Salih Radyo D'de.

0: Nefis.
1: Merhaba, ben Ahmet Hakan. Sıcak gelişmelere, olaylara ve gündeme tarafsız bölgeden bakın. En tartışmalı başlıklara objektif bir gözle bakmak için tarafsız bölgede sizlerleyim.
2: Ahmet Hakan'la tarafsız bölge bu akşam 20.30'da CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızlar, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Al beni,
1: götür kanatlarında bu gece, uçup diyar diyar sev.

0: bakıyor musun? Bizi kırmızı halıyla karşılamayacaklar.
1: Ama beraber atlatacağız.
0: Seni çok seviyorum.
2: Haysiyette aşk büyük sarsıntıyla başlıyor.
3: Sadece bir kere soracağım. Mehmet Sima'yı nereye götürdü?
4: Buraya Mehmet'i getir. Yoksa mahalleyi yakarım.
2: Mehmet her şeye rağmen aşkının arkasında duracak mı?
5: Defol! Yok! İstemiyorum ben bu kızı! İstemiyorum ben bu kızı burada!
2: Nimet'in Sima'ya tepkisinden sonra yaşanacaklar merak konusu.
1: Bu kız senin sonun olacak Mehmet. Felaketin olacak.
2: Haysiyet yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıf

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
4: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Beyaz renkteki kürkleriyle bildiğimiz kutup ayılarının kıllarında beyaz renk pigmenti yoktur ve derileri siyah renktedir. Kutup ayılarının kürklerindeki tüylerin içi boş ve şeffaftır. Kılların içindeki boşluktaki hava, güneşten gelen tüm dalga boylarındaki ışınları yansıttığından kutup ayıları beyaz renkte görünür.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
1: seninle. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.326 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.62, euro 56.17'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.700, çeyrek altın 11.362 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. İrfan Aslanhan.
3: Ooo, radyo bugün İboşov'a döndü bugün burası vallahi. Zaten kafayı oynatmışsak hem kafayı hem vücudu hem göbeği oynatıyoruz efendim hepsini aynı anda.
4: İrfan amcana.
3: Elif'i tencereye attık, biraz sonra depresyondan çıkaracağız. Canım ülkem, değdirmeye hazır mıyız, hoş geldiniz.
5: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Ya Kulum.

0: peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Yeni Bosna Zeytinburnu, Bayrampaşa Mahmut Bey, Maslak Seyrantepe aralıklarla etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de akıcı seyrediyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Fojan, Şallel Bros, Funk Book, The Popeye Sisters. 18 Eylül Eylül Ergün, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül Jazz Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül Burçin Büke Quartet. Bu İKA 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızıl Kule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
4: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
5: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.

0: TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.266 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.62, euro 56.13'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.685, çeyrek altın 11.336 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Radyo T'de birazdan. Blok 3, sebebi yar.

Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-27 eğitim öğretim yılı için ilk dersleri bugün çaldı. Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ders başı yaptı. Yeni dönemde okul ortamlarında giriş çıkışlar kontrolü sağlanacak, yaya ve araç trafiği ayrılacak. Okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek hususlara ilişkin ihbar ve şikayetler değerlendirilerek önlem alınacak. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başladı. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'in ayrılık yanlısı liderleri Galler'in başkenti Cardiff'te düzenlenen tarihi zirvede bir araya gelerek Downing Street'i bağımsızlık referandumları düzenlemeye zorlamak amacıyla ortak bir mutabakat zaptı imzaladı. Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya ile beraber 5 ülke daha, teknoloji ve sistemler düzgün çalışana kadar Avrupa Birliği'nin tartışmalı giriş çıkış sistemini uygulamayacaklarını bildirdi.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece. Ankara parçalı bulutlu 26, İzmir az bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon yağmurlu 23 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
2: Frekans aramak yok, parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: DAB Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
3: DAB Plus.
2: DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
4: Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: Acis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Furkan Aslanhan.
1: Selam, selam, selam, selam, selam, selam. Efendim haftayı açıyoruz. Ne haber? Nasılsınız yahu? Ya siz hayırlısınız. Açıldı mı okulunuz? Ha? Efendim bu şarkı bugün 17 milyon öğrencinin okullara akın ettiği, bugün de okulların açıldığı, bugün de öğrenci kardeşlerime gelsin.

hayat bilgisi nasıl bir şey, nasıl bir şey? Öğrendik mi? Bu hayat bize bir şey öğretiyor mu, bilgi veriyor mu? Sıfır. Asıl okuldan sonra başlıyor derdiler ya eskiden büyüklerimiz. Asıl hayat okuldan sonra başlıyor. Hayat bize öğretiyor hala.

Elde sorular, gözyaşlarımız böyle kalıyoruz. O matematikteki hiçbir şey tutmuyor sonra, doğru. Doğru. Herkese hoş geldiniz.

an mezun olmuş herkes o matematiğin bizi kandırdığını gördü. Okuyanlar da görecek vallahi. Tutmuyor, hiçbir şey tutmuyor sevgili dinleyenler. Tutmuyor. 0549-204-0104 Radyo D'nin WhatsApp numaraları ve Instagram'ı da açıyorum. Şöyle bir İrfan Boşluk Aslanhan adresimiz.

0: Bir şöyle bakıyorum, okulların açıldığı bugün de trafik yoğunluğu çok fena durumda efendim. Şu an yollardan bizi dinleyen dinleyicilerimiz sizinle birlikte hafta başından dadalamaya başlıyoruz efendim. Evet, artık kalabalığız, artık yoğunuz, yaz bitti. Benim yazım dün başladı efendim. Havalarda Bodrum'da soğuyunca, tabii hava soğuyunca ben denize girdim ilk defa dün. Benim tatilim yeni başladı. Kısa sürecek, geleceğim sonra İstanbullara. Efendim, Rabbim bütün eğitim hayatına başlayan evlatlarımızı korusun, öğretmenlerimizi korusun. Kazasız belasız bir eğitim öğretim yılı olsun. Hayatım boş, radyonun hoş olduğunu söylediğimiz bu programda delirenler, özleyenler hafta sonu buralarda yoktuk. Hemen sizleri alacağım buraya. İrfan'ın iş çıkışı yine 2 dakikalık, yolum 2 saat oldu diyor. Hayırlı olsun efendim. Bakın, çocuklarımız okula gidiyor, bir emek veriyor ya. Ya bu trafiği okulların açılmasıyla çeken de emek veriyor. O çocuğu hazırlayan anne de emek veriyor. Baba da emek veriyor. Trafikte şu an çileyi çeken herkes bir çocuk okula gitsin diye çekiyor efendim. Bu hepimiz değil mi el atmışız o çocuğun eğitimi için, geleceği için. Böyle düşünün, kendinizi trafikte avutun yani. Yoksa hayırlı bir şey yapıyorsun. Bir çocuk okula gitti, dönüyor. Sen de o yoldasın, o da o yolda. Yani aynı yoldayız hepimiz. Şu an trafikte olanlar. Dur, size bir çılgın dershane çalayım da öyle şey yapalım. Aha. Aha. Aha.
1: Yap yap.
0: Hemen şöyle bir sesinizi duyayım ben WhatsApp'tan.

0: Şuradan mı başlayalım? Buyursunlar bakalım şöyle bir.
1: Hey yo, ne yapıyorsunuz? İrfan nasılsın?
0: Teşekkürler, ben geldim. Canım, hoş geldin.
1: Sen de geldin ama ben geldim. Çünkü epey oldu görüşmeyeli. Bir sürü şeyler oldu.
0: Bir sürü. Oradan belli zaten. Bir sürü demenden belli. Bayağı bir şey olmuş. Hoş geldin.
1: Bir iş yapmaya niyetlendik. Tam o sırada benim işten çıkarılacağım öğrenildi.
0: İşe
1: başlatılmasa. Arkasından bugün eşimle birinci evlilik yıl dönümümüz.
0: Oo.
1: Çok çalkantılı geçiyor. Bir sürü borcumuz var. İşsizim. Ama bir işimiz de var. daha para kazanamasak da. Böyle tuhaf bir şey. İnan mutsuz değilim işten çıkarılacağım için. Rabbim yardımcısı olacağından çok fazlasıyla da eminim.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü yürü ya.
0: Hep denir ya, bir kapı kapanır, bir kapı açılır sevgili dinleyenler.
1: Biz de niyetlendik ve yürüdüğümüzü düşünüyorum. Allah herkese gönlüne göre insanlarla, iyi insanlarla çalışmayı nasip etsin.
0: Amin efendim.
1: Bu süreç bana sadece bunu söyletiyor. Başka hiçbir şey söyletmiyor. Seni ve bütün ekibini çok seviyorum. Artık bundan sonra bol bol görüşmek fırsatıyla... nasibiyle diyelim. Hepinize iyi günler.
0: Hoş geldiniz efendim. Sağ ol. Hayırlı olsun kız. Olur. Bir kapı kapanır sevgili dinleyenler. Bir kapı açılır. Sizde nasıl bir dönem başlıyor efendim? Söyle bana 0549 204 0104'e gel söyle. Böyle enerjiyle birlikte. Sevgi Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Buyursunlar.
2: Benim bugün doğum günüm ve morale ihtiyacım var.
0: Öyle mi?
2: Lütfen benim doğum günümü kutlar mısın?
0: Ah canım.
2: Güzel bir şarkı çal böyle. Böyle 9-8'lik.
0: Kimdir? Sevgi Hanım'ın doğum günü. Hepimiz kutlayalım Sevgi Hanım'ın doğum gününü. Sevgi Hanım güzel yaşlarınız olsun.

0: fenalık dinleyicilerimizden Zülf. Onun adı Zülf. Zülf.
1: İrfan ya. Acaba online eğitime mi geçseler? Trafik çok fena.
0: Çok fena. Ya aslında 17 milyon öğrenci değil mi? İstanbul'un nüfusundan fazla bugün yollara döküldü. Acaba diyor online eğitimime geçse bu öğrenciler diyor. Evet, millet çıldırmış durumda. Lazım bana da enerji diyor. Hoş geldin canım. Buyur.
2: Vallahi benim de yani şu hanımefendi gibi her şey karman çorman. Hiçbir şeye yetişemiyorum. Kafam allak bullak. Nereye yetişeceğim hiç bilmiyorum.
0: Oh canım benim. Yani yeni bir dönem başlıyor ya böyle. Yaz bitmiş, herkes aynı durumda. Arap söküğüne dönmüş. Karamürsel sepeti gibi karışmışız efendim. Vallahi. Öyle anlıyorum. Ethem'cim sende de karışık mı her şey? Bakayım.
3: İrfan abicim biz ne ortaokulda ne lisede ne üniversitede. Biz bu okulu çılgın dershanede bıraktık abi. Hoş geldin.

0: Evet, bir şey eksik, sizde enerji eksik. Bugün 3 saat boyunca enerjinizi yükseltmeye, bazı işte kaybolan, yok olan, tükenen morallerinizi doldurmaya geldik efendim. Türkiye radyolarının tek moral benzincisi. Konuyu ne yaptık biliyor musunuz? Alıştım artık. Bugün 0549-204-0104'e alıştım artık İrfan deyin. Bana bir sesli mesaj yollayın. Neye alıştınız efendim?
1: İrfan diyorum, hoş geldin.
0: Selam.
1: Yayına muhteşem bir giriş yaptın. Seni dinlemeye devam ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler hanımefendi.
1: Öyle çok okullu kimsem de kalmadı. Oğlum da büyüdü, o da lise 3'e gidiyor. Kendi işini kendi halledebiliyor. O yüzden artık ben rahatım.
0: Eyvallah. Herkes hoş gelmiş efendim. Buyursunlar.
2: Efendim.
0: Canım.
2: Abim bakayım.
0: Ne yapayım? Cemile Selvi ayağında demiş ki İrfan okuldayız. Daha 18.30'dan sonra çıkabileceğiz. Şu an telefondan açtım seni dinliyorum diyor. Biraz sonra yani 18 itibariyle demek ki daha bir yoğunlaşacak trafik. Sevgili dinleyenler, İstanbul Merkez Stüdyomuza reklama hemen yayını bırakıyorum. Sonra 0549-204-0104'ten devam edeceğiz. Konumuz neydi? Alıştık artık. Artık alıştım. Alıştım artık. Alıştık artık da olabilir. Çoğul da olabilir. Bireysel de alıştım diyebilirsiniz. Alıştık da diyebilirsiniz efendim. Ben alıştım diyebilirsiniz. Konumuz alışmak. Nelere alıştık sevgili dinleyenler? Öğretmenim Böğün canlı ders var mı diyor. Öğretmenim Böğün canlı ders var mı Böğün? İrfan hava şu an 30 derece, nesil soğuk diyor. Bazı yerlerde havalar düştü sevdiğine, 6 derece falan düştü. Ama mesela Ege'de, Akdeniz'de sıcaklıklar devam ediyor. İstanbul bayağı serinliyor. Söylemiş olalım efendim. Derya'cığım hoş geldin. Yeniden okulların açılmasıyla aramıza gelen dinleyicilerimize reklamlardan sonra bir kulak vereceğiz efendim. Reklamlardan sonra bu.

0: için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Tehlikeli madde taşıyan araçların hız sınırları diğer araçlara göre daha düşüktür. Bu araçlar yerleşim yerlerinde daha dikkatli ve kontrollü şekilde ilerlemek zorundadır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D.
6: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Seviyorsan sebebi çok. Sınavsız beklemesi yok.
11: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
14: Umran Oto Ekspertiz.
15: Serkan.
16: Efendim abi.
15: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
17: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
16: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
15: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
18: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
19: Empara.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Ele bakın kim gelmiş? İrfan gelmiş. Radyoya neşe gelmiş.

0: Radyo makinesi.
1: Sıradaki şarkı yazlıkları kaldırıp kaldırmamak arasında kalanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

0: Sevgili dinleyenler, haftayı açtık, okulları açtık. Ve yine geldik, bayramlık ağzımızı açtık. İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar efendim. Değerliye her gün bayram olduğunu söylediğimiz bu radyoda. O yüzden iyi bayramlar diliyoruz. Aman değerlidir bunlar, ne yapsa yeridir diyorlar ya hani bize. O yüzden yollayın efendim. Konumuz ne? Alıştım artık. Görüyorum tabii tatilin bitmesiyle birlikte yurt dışından ülkeye giriş yapan, okulun oğlunun, çocuğunun, evladının okulu için gelen dinleyicilerimiz. Ondan sonra şu an yollarda sürünen halkımız. Bodrum'dan artık yani sezonu kapatıp mesela Ankara'ya dönen Bedri ablamız, Yasemin teyzemiz gibi Afyon yolundayız, Ankara'ya doğru gidiyoruz diyor. Ben de dün burada Bodrum'da dedim ki bu hani yazın burada olup gidenler değil de böyle bari yaz kış kalanları bir tanıyayım. Kim onlara el kaldırsın dedim. Çıktı biriler işte, Semra teyze, ondan sonra Semra kaynana değil bu arada. Pınar ablamız falan. Çünkü şey yapacağım, kışın da geleceğim gideceğim, biraz onları da tanıyayım yani. Ben sadece yazlıkçılarla mı yaşayacağım burada yani. Bak beni terk etti gitti mesela Yasemin teyzem. Bedriye Hanım. Neyse ki Muazzez ablam var falan. Bir de Emre Kalkan komşummuş benim ya. Yıllar önce VJ, Türkiye'nin ilk VJ'lerinden Emre Kalkan. Onu da tanıdım. Selam olsun onlara da. Ama gidenlere artık, tatili bitip gidenlere de eyvallah. Efendim konumuzu söyledik size, alıştım artık dedik. Peki bunlara alışıyor muyuz? Kantinlerde yeni yıl fiyat tarifesi belli olmuş. Onlara bir bakacağız. Nedir? Baktınız mı efendim fiyatlara? Bir bakalım, alıştık mı bu fiyatlara, nedir? Bir bakacağız. Derya Hanım merhabalar, hoş geldiniz sizde.
1: İrfan'cığım selam, selam, selam. Hoş geldin. Ben de hoş geldim. Dün akşam itibariyle Türkiye'ye, canım topraklarıma adım atmış bulunmaktayım. Valla nereye gidersek gidelim, Türkiye dışında nereye çıkarsak çıkalım, ille de toprağım, ille de vatanım, ille de vatanım.
0: Helal kız.
1: Mükemmel bir yerde yaşıyoruz. Kıymetini bilelim. Sadece gezmek için gidelim ama yaşamak için kesinlikle Türkiye, Türkiye. Ben de buradayım artık.
0: Hoş geldin.
1: Okullar da başladı. Birini okula bıraktım, diğerini şimdi okuldan aldım. Sonra bir saat sonra girip diğerini de okuldan alacağım falan. Rutinimize geri döndük.
0: Hoş geldiniz efendim. Rutinimize geri döndük diyor ya. Bodrum'un yollarından dolayı her yıl alt takım yaptırmaya alıştık diyor. Hala yapılmadı değil mi bu yollar, yemin ediyorum. Köy yolu daha iyi. Köy yolu Bodrum'un yolundan daha iyi. Vallahi billahi.

0: Ercan hocamız da, kimya öğretmenimiz de başlamış. Hayırlı olsun Ercan hocam sana da.
1: İrfan'ım, okulları açtık. Veliler bayram ediyor, bayram. 2026-2027 eğitim öğretim yılı, tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Eyvallah. Veliler bayram ediyor diyor hocam. Sonunda kurtuldu veliler.

Efendim veliler tahliye edildi. Hani diyor ya baba tahliye. Tahliye edilen velilerimize hayırlı olsun sevgili dinleyenler. Evet, kantinlerde yeni yıl fiyat listesi bugün gündemde. Herkes paylaşıyor. Çorba 80 TL kantinlerde. Sandviç 125 TL. Karışık tost 120 TL. Hamburger 160 TL. Açma 35. Poğaça 30. Meyve suyu 30. Ayran 30. Su 15. Suyu ben böyle 1 liralarda falan bıraktım okulda yani. Bak 1 TL. Ama neydi yani? En pahalı şey 5 TL'ydi. En pahalısı neyse artık, o en pahalısı da yani. Çilingir sofrası böyle, haydariler maydariler okulda değil mi? Ama su hala böyle 15 falan ama... Ne düşünüyorsunuz? Size sormak istiyorum. Okulun açıldığı bu...

Tabii eğer ki sizin evladınızın, çocuğunuzun okulunda fiyatlar farklıysa, orada efendim biliyorsunuz memlekette çocukların üstünden para kazanma olayı, özellikle gençleri kullanırlar o konuda. Bugün itibaren start verildi. Kullandırmayalım efendim. Evet, kullandırmayalım.

0: Diyor ki İrvan, o 5 TL'lerden biz diyor bak o zamanın parasıyla ben 1 milyon lira haçlık alırdım diyor. 1 milyon bin. Tost 500 bin liraydı. Bu hala reklama giriyor. Piknik bisküvi var ya, o 250 bin liraydı diyor. Meyve suyu 125 bin liraydı diyorlar. Bak. O sıfırlar atılmadan önce neydi bu rakamlar ya? Ve düşsene bir çocuk 1 milyon haçlık alıyor yani. Hadi. Dünyanın en zengini 1 milyon haçlık verir mi çocuğa bir günde yani hani? Bakayım şöyle. İyi bayramlar İrfan. Site güvenlik görevlisi olarak bizler de baba tahliye. Milletin yaz boyu çocuklarına baktık. Okul bize de açıldı demiş dinleyicimiz. Selam olsun Neşe Hanım diyor ki aşk olsun ben varım bu yaz, bu kış Bodrum'da. Sen varsın canım, yaz kış Bodrum'dasın. Bükre Ada, iyi bayramlar darısı başına inşallah İrfan. Doğdu ve hızlı büyüyorlar emin ol. Bakmışsın kreşe başlamış. Benim kızım bugün liseye başladı çok şükür diyor. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Çoğu öğretmenimiz mesaj atmış. Hayırlı olsun. Hani veliler tahliye edildi, öğretmenler içeri girdi gibi o oluyor. Sevgiler olsun efendim onlara da. Merhabalar.
1: Şeye dikkati çekmek istiyorum abi. Sen ve ben gibi bu işe gönül verenler de tatilde bile olsalar yayınlarını aksatmıyorlar.
0: Yaptık.
1: Abilerin bir tanesi Erzurum'dan selamlar.
0: Selam.
1: Yayınlar. Bugün okul hayatı başlayan tüm öğrencilere de ayrıca başarılar diliyorum. Başarılı bir yıl geçirmelerini
0: temenni. Sağ ol canım benim.
1: Abi sevdiceğimin hayatımdaki varlığına alıştım. Hiç gitmesin istiyorum.
0: Güzel. Alıştı mı artık diyor insanların söz verip sözünde durmamasına. Mesela İrfan Bey hatırladınız mı beni demiş. Bakayım şöyle bir. Valla komşulardan birine benziyorsun. Konumuz alıştım artık. Ne diyor, alıştım artık başkalarına alıştığım gibi ona da alıştım demiş. İş yerinde poz verenlere alıştım artık diyor. Bakayım şöyle bir. 1,5 yılda depolama yapıyoruz. Alıştım artık. Depoyu artık fullemiyorum. Yarım yapıyorum demiş. Yarım doldurmaya alıştım artık diyor efendim. Sürekli bir şeylerin günah keçisi olmaya alıştım artık. İrfan itiraz edecek halim bile yok bundan sonra diyor. Efendim mühendis, elektrik mühendisi Muammer amcamız yazmış. Alıştım artık diyor yalanlara, kandırılmalara diyor. Oo. Kaldık mı baş başa demiş vallahi. Hemen bakalım şöyle bir buyursunlar.
1: Alıştık artık dönönüm dönönüm dert çekmeye. Alıştık artık dönönüm dönönüm. Dert çekmeye. İrfan hayırlı akşamlar. Sağ olun.
0: Teşekkürler.
1: Kendine iyi bak.
0: Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun. Burası Radyo D ve konumuz alıştım artık. Alıştık artık. Nelere alıştık? 0549 204 0104'e gönderiyorsunuz. Bugün radyo makinesi alıştım artık dediklerinizle çalışıyor. Bakalım okulların açıldığı bu ilk günde nelere alışmışız, nelere alışmamışız? Yaz boyu olan alışkanlıklarınız neler? Bana 0549 204 0104'e yollayın, geliyorum ben. Reklamlardan sonra buradayız.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Reklam. Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA.

0: Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: 46 yıldır bizi bir araya getiren, kalite ve güven deyince akla ilk gelen sofraların lezzet reisi. Reis olsun, afiyet olsun.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Reklam. Kamu spotu.
7: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
8: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo T.
10: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
11: İçtenlikle çalışıyoruz. Samimiyetle harekete karşı eder. İrfan Aslanoğlu'na Radyo Makinesi.

Burası Radyo D ve Radyo Makinası haftayı açtı sevgili dinleyenler. Özleyenler kimler? Biz tabii yaz boyu yayınımızı gerçekleştirdik. Ben düşünün bu yaz daha yıllık iznime çıkmadım yani. Efendim velediniz dadanız burada. Konumuz alıştım artık, artık alıştım. Hangisini isterseniz yolluyorsunuz 0549-204-0104'e. Ben de ülke gündemine bakıyorum, dünyaya neler olmuş. Bugün tabii okulların açılması şu an trafik yoğunluğundan gündemimiz. Ama Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarparak yanan bir yolcu otobüsü var. Geçmişler olsun, iki kişi hayatını kaybetmiş. Biri ağır, 8 kişi yaralanmış. Ah işte böyle yaz bitince de yoğunluk böyle Marmara'ya doğru yoğunlaşınca bu haberleri de böyle görmeye başlıyoruz. Çok acı. Hafta sonu 15 ilde Ailem Güvende operasyonu yapılmış. 162 şüpheli, 9 dernek, 13 işletmeye adli işlem başlatılmış. Şöyle bakalım, ve işletmelerin MASAK incelemeleri, bu derneklerin MASAK incelemeleri, para hareketlerin kaynakları soruşturulmaya başlanmış efendim. Ve bu çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağı oluşturmalarına izin vermeyeceğiz diyorlar. Ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz diyor. Devletimiz gündemde bu var. Ailem Güvende operasyonu. Bir de biliyorsunuz neydi? Vanlı Kara Haydar'ımız var. Yani adamın adı bu değil. Normalde kimlikte başka yazıyor ama.

Belli. Şimdi geçen hafta konuştuğumuzda dediler ki bu altınlar, bu şaşalı gösteriş, o takılar işte sponsor, kimisi gerçek değil dedi, kimisi dedi ki o düğün için bu takılar göya sponsordu. Nereden çıktı bu takılar? Evlerinin odunluğundan, kömürlüğünden çıktı efendim valizde. Evet. Düğünde takıldığı belirtilen altınlar ele geçirildi sevgili dinleyenler. Soruşturma kapsamında Van'ın Muradiye ilçesinde bir adrese, evlerine galiba işte operasyon düzenlenmiş. Bu düğünde taktıkları altınları sponsordan geldi, biz para vermedik. Bazıları da sahte dedikleri altınlar evlerinin kömürlüğünden çıktı efendim. Evet. Evet. Yani bu nereye gitti? Bu kara para aklama, şey, yasa dışı işler, kendine Vanlı Kara Haydar dedirten şahıs öyle dedirtiyor, öyle değil ama yani. Hani, balya balya dövizlerle falan görüntüleri çıktı. Bildiğin tokatçılarmış yani, hani bir yerden işte paranın kaynağı belli olmayan işlerden sevgili dinleyenler gelmiş. Bir ailenin daha nasıl gözümüzün önünde, vatandaşın gözüne soka soka ne aklamaya çalıştığını Türkiye bir kez daha gördü. Evet. Ne dolandırıcımız bitiyor, ne kara para aklayanımız bitiyor. Bitmiyor efendim. Adam kendine direkt demiş ya, hani kara para aklık, Vanlı Kara diyor yani kendine bak.

Yok, yangınımız artık öyle şey değil. Yanmıyoruz. Artık serinlemeye doğru gidiyoruz. Serinleyeceğiz. Aman uğraştık yangınlarla mangınlarla. Gülşen yeter daha yani. Sen de. ...0549-204-0104. İrfan meğerse yıllarca düğünlerde kara para aklamış insanlar. Biz de evet ya, biz de diyoruz ne oluyor bu düğünlerde. Meğerse bunun gibiler, kara haydarlar düğünlerde kara para aklıyorlarmış yani. Bak. Ne olacak yani, artık düğünlere işte maliye gidecek. Yani ne aklıyorsunuz bir bakalım mı diyecek. Yani neler göreceğiz acaba önümüzdeki yıllarda? Ya öyle dövizler, öyle paralar, öyle altınlar. Yemin ederim Merkez Bankası'nda yok bu kadar döviz var. Hazinede yok. Kasada para yok burada. Bunlarda bütün parayı bunlar topluyormuş memlekete meğerse. Çağrı açık kara haydarın yüzündenmiş ya. Vallahi. Tipi çok korkunç. Gerçekten yani kara haydar ama yani tipi... Tipi zaten diyor yani karayım ben diyor. Kara para aklıyorum diyor. Ya, öyle demiyor mu tipi yani? Bakışlar falan. Yazık o kızcağız. Gerçekten yazık işte yani. Şey falan olurum, Dilan Polat gibi meşhur olurum falan mı diye düşünüyor bu tipler, anlamıyorum. Yani ne oldu Dilan'ın... Şöhreti yanına mı kaldı yani? Hayatı ailesinden birisini vurdurmaya kadar gitti o şöhret. Batsın öyle şöhret yani. Vallahi billahi. Doğru söyledi dinleyicimiz, diyor ki...

0: diyor ki kendilerini de hep karıları ele veriyor bu tiplerin diyor efendim. Çünkü değil mi, altın meraklısıyız biz. Biz hepimiz yani memleketin hanımları altın seviyor yani genelde. Öyle yazmış dinleyicimiz, asladım. Ne yapayım, millete gösteremediğim altınımı diyor herhalde. Bakalım efendim mesajlarınıza, buyursun.
1: Abim,
0: selamlar.
1: Ben duruma alıştım ama ışıklarına alışamadım.
0: Işıklara alışamadım diyor.
1: Diyorum niye fakirim? Bunlar yüzündenmiş.
0: Hmm, bak ne güzel diyor vatandaş. Ben de diyorum niye fakirim? Bunlar yüzündenmiş diyor. Evet. Bunu söylüyoruz zaten yani. Memleketin cari açığını bunlar oluşturuyor yani. Ya çok acayip gerçekten yani, böyle takip ediyorum, bakıyorum da. Hani bir mesela bir yatırım proje yaparsa bir yıllar içerisinde birikime dönüşür. O size bir servet kazandırır. Sonra işte zenginleşiriz. Ama bir yandan böyle şey mantarı gibi, kültür mantarı gibi yani. Nereden çıkıyorsunuz yani? Bakar mısınız? Market poşetine koymuşlar o boynuna doladığı altınları. Odunluğa saklamışlar efendim. Hani sponsordu kardeşim hani. Kimi, bazıları da sahteydi falan dediler bazıları için. İrfan, bunlar gibi binlercesi var memlekette. Bence hepsi araştırılmalı. Madem temizlik var, kökten yapılma. Doğru söylüyorsun işte. Bunlar sosyal medyadan kendilerini ele veriyorlar ya. Düşsünler efendim. Aa, düşsünler resmen yani. Kendilerini ortalığa bir salsınlar bakalım yani. Hani madem masumsun, madem bunlar sahte, odunluğa niye saklamışsın yani? Gerçekten inanılır gibi değil sevgili dinleyenler. Peki mesajlarınıza bakayım şöyle bir. Kimler burada, buyursunlar efendim, hoş geldiniz.
2: İrfan, bizim evin kömürlüğünde de turşular, biberler, kuru biberler, kuru patlıcanlar var. İyi akşamlar.
0: Çok güzelmiş ya vallahi. Bizim evin odunluğunda da kuru biber, kuru patlıcan, kışlıklar var diyor. Yani. Çektiri çektiri çektiri çektiri. Milletin odunluğunda kışlığı olsun. Bunlar sahte diye söyledikleri altınları, dolarları, euroları odunluğa saklasın. Adalet mi bu dünyada? Yok öyle. Yedi buçuk, yedi buçuk, yedi buçuk. Yani evet, hanımefendi diyor ki benim anlamadığım bu kadar altın, para, fenomenlikle, TikTok'la kazanılmaz. Nasıl kazanıyorlar? İşte kara parayı aklıyorlar, sisteme sokmaya çalışıyorlar yani. Bir kişi değil o kara Haydar'ın tek başına yapacağı bir şey değil. Başka karalar da var, başka memlekette başka karanlıklar da var efendim. Onlarla birlikte söz vermiştim. İşi kim var sosyal medyada? Çağla. Gel Çağla. Seninle bir düğün yapacağız. Orada aklayacağız. Sana bunları takacağız. Sonra kırışacağız, bölüşeceğiz falan filan. Sorarlarsa düğünde takıldı falan. Peki haberlerimiz var efendim. Çok dadalayacağımız şey var. Sizinle birlikte dadalayacağız. Öyle odunluğunda, kömürlüğünde işte kışlıklarını saklayan vatandaşlarımız. Helal para kazanan vatandaşlarımız, size selam olsun size. Sizi seviyoruz, iyi ki varsınız. Haberler, reklamlar, sonra alıştık artık. Konumuz, biz bunlara alışıyor muyuz ya? Yani birileri kara para aklayacak. Biz de buna alışacak mıyız yani? Hani? Ha? Kendimizi böyle arada değersiz hissede hissede küçüldük bunların yanında. Vallahi böyle altınlar bilmem neler falan. Şaşalı şaşalı hayatlar. Peki haberler, reklamlar, buradayız. Alıştık mı artık? Soruyorum size. 0549 204 0104'e yolla gelsin. Yürü. Yürü.
3: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
4: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında 2026-27 eğitim öğretim yılı için ilk dersleri bugün çaldı. Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ders başı yaptı. Yeni dönemde okul ortamlarında giriş çıkışlar kontrolü sağlanacak, yaya ve araç trafiği ayrılacak. Okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek hususlara ilişkin ihbar ve şikayetler değerlendirilerek önlem alınacak. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başladı. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'in ayrılık yanlısı liderleri Galler'in başkenti Cardiff'te düzenlenen tarihi zirvede bir araya gelerek Downing Street'i bağımsızlık referandumları düzenlemeye zorlamak amacıyla ortak bir mutabakat zaptı imzaladı. Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya ile beraber 5 ülke daha, teknoloji ve sistemler düzgün çalışana kadar Avrupa Birliği'nin tartışmalı giriş çıkış sistemini uygulamayacaklarını bildirdi.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 25 derece, Ankara parçalı bulutlu 26, İzmir az bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 32, Trabzon yağmurlu 23 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
5: Reklam. Türkiye best modellerini arıyor.
6: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
10: Yataşla mutlu uykular.
11: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
12: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
13: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
14: Seviyorsa sebebi çok, stasyüz mekemesi yok.
15: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
13: Albert Genau Cam Balkonun adı, soyadı.
16: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
17: Neova Sigorta.
12: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
13: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
3: Reklam. İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

Burası Radyo D. Efendim ikinci saatimize geldik sevgili dinleyenler. Okulların açıldığı bu ilk günde beraberiz sizinle. Bizim makinamız her gün açıktı ama efendim. Evet. Şu an okuldan evladını alan tüm velilere selam olsun. Kurultay'da mesela Bodrum fiyatlarını yollamış okul kantinlerinin. İnanılır gibiydi. Gerçi hani su orada da 15. Bakıyorum bazı şeyler burada farklı. Yani çiğ köfte dürüme kadar koymuşlar yani. Hani okul kantininde çiğ köfte dürüm ne ala. Nuggetından tut şeye kadar, gözlemeye kadar var. İçli köfte var ya okul kantininde orada. Güzel olsun olsun da yani bu acılı baharatlı şey ne işi var okul kantinde bilemedim yani. Bak. Efendim konumuz alıştım artık. Gül Hanım diyor ki Gül Instagram'dan. Son zamanlarda kalp çarpıntısına o kadar çok alıştım ki artık çarpıntı olmayınca garip geliyor İrfan. Diyor. Heyecan lazım heyecan. Değil mi kalp atacak aga diyordu yani.

0: Bakayım şöyle bir buyursunlar.
1: İrfan hayırlı yayınlar. Ben Havva. Benim odunluğum bile yok. El alemin odunluğunda altın maltın varmış. Ben de o da yok. Odunluk yok ki altın olsun da.
0: Keramet odunlukta mı acaba hanımefendi? Milletin odunluğu bile yok efendim. Görüyorsunuz.

0: de diyor İrfan abi gün her gün ayrılıyoruz. Alıştım artık, sıkıntı yok. Tekrar birleşiyoruz, ayrılıyoruz, birleşiyoruz, ayrılıyoruz, birleşiyoruz diyor. Konumuz alıştım artık. Neye alıştın Ethem'cim sen de?
1: Var ya abi, bazen bu işleri yapanı tebrik ediyorum. Bu kadar göz önünde olup, bu kadar sosyal medyada varlık gösterip bu işleri yapmak. Ulan hiç mi son düşünmüyorsun sonunda? Bunlar bana geri dönecek. Hani para kazanmak bu kadar kolay olmamalı. Hiç mi sonunu düşünmüyor? Vallahi iyi cesaret ya bu insanlardaki.
0: Ya doğru söylüyorsun işte. Bak dinleyicimiz de diyor ki bunlar gençlere de çok kötü örnek. İrfan, gençler de bunlara özenip yiyip içip gezeyim, işe gitmeyeyim, nasıl fenomen olurum diye yapmadıkları şaklabanlık kalmıyor. Ama zahmetsiz rahmet olmaz demiş. Ne güzel söylemiş. Vallahi helal olsun. Maalesef evet, gençlerimiz özeniyor artık böyle emek vermeden, çalışmadan para kazanmalara, böyle şaşalı hayatlara. Bunlar yüzünden işte, yani toplumun gençlerini de zehirliyorlar bak. Kim emek olmadan bir zengin oldu ya, kim? Anca işte böyle katakulli işlerle oluyor böyle şeyler. Başka türlü yok. Yahu nezaketsizlik. Şimdi geçen hafta yaklaşık bakın 2,5 milyar dolar falan serveti vardı Rahmi Bey'in. Rahmi Koç'un, örnek verin. Türkiye'nin böyle büyük zenginleri var. Ya bir yerden kalkan balığı sipariş etmiş. Ondan sonra bulamıyorlarmış. Bir işletme bulmuş. Ya ona mektuplar yazmış, teşekkürler ediyor. Bakın 2,5 milyar dolar serveti var. Nasıl nezaket? Aman efendim eksik olmayın, biz zar zor bulamıyorduk. Siz buldunuz, gönderdiniz kalkan balığını. Çünkü ablam işte doğum günüydü onun, afiyetle yedik falan, fevkalaydı diye böyle mektup yolluyormuş Rahmi Bey efendim. Ya nezakete bakar mısınız? Gerçek zenginlerimizdeki o nezaket, o beyefendilik, o incelik, o kalite. Yani bunların hangisinde var Allah'ını seversen. Ya mektup gündem oldu. Yani balıkçı balık buldu diye mektup gündem oldu ki sonradan ortaya çıktı ki Rahmi Bey hep böyle teşekkür amaçlı mektuplar yazarmış böyle. İncelik, zerafet. Yani ama şimdi bakıyoruz boynumuza altın doluyoruz efendim. Yani sonradan görmelik başka bir şey. Bir anda görmelik başka bir şey. Ezelinden beri zengin olmak değil mi? O kültürü, o ada, parayı nasıl yöneteceğini. Paranın aslında öyle... çok da abartılıp böyle değil mi ortalıkta böyle ses çıkaracak bir şey olmayacağını para sessizliği sever diyor ya, sükuneti sever, para alçak gönüllülüğü sever, yoksa para elinden uçup gider yani. Sen böyle ses çıkarmaya başlarsan, böyle kendini çok göstermeye başlarsan para uçup gidiyor efendim. Evet. Sonradan görmelik başka bir büyük fark var. Sonradan görmeyle şu an bir anda kapkara görmeyle. Pekala bakalım. Buyursunlar efendim, hoş gelmişler. Evet.
2: O kara paraların arasına karışmış olabilir İrfan abi. Ben bir bakmam lazım.
0: Ne karışmış kara paraların arasına senin? Senden mi bir şey karıştı?
2: Benim para da o kara paraların arasına karışmış olabilir İrfan abi.
0: Ha, diyor ki benim para da diyor o kara paraların arasına karışmış olabilir dedi. Doğru söylüyor. İrfan abi senin sesini duyunca böyle oluyor bu kerata demiş. Altay Efe senin o emziğini yesin. Fotoğrafını da göndermiş. Altay.

elindeki helyumlu balon mu? Anelya'ya da geçen ufak bir sürpriz yapayım dedim. Böyle birkaç tane helyumlu balon şişirdim. Balonlar da sıcakta pat küt patlıyor. Ödümüz patlıyor vallahi.

İrvan'cığım, mütevazılık, kibarlık, haza, insanlık. Zenginlerin tabi Koç ailesinin de tavrı, davranışı demiş, nokta koymuş. Ülkemizin böyle zenginleri var, hepsi gerçekten de yani bir örnek, kültürlü olmak. Yani para kazanırsın da o para da sana, seni eğitir, bir şey öğrenirsin değil mi yani? Hani git ne bileyim bir sinema, tiyatro, ondan sonra bir sanatsal bir şey. Ne TikTok'larda yüzüyoruz. Ruhunu besle be adam. Yani karının boynunu besleyeceğin altınlarla. Bizim diyor odunlukta diyor arkadaşımın diyor hacizden kaçırdığımız koltukları var diyor efendim.

Efendim diyor ki ben gönül ben ödedim faturayı diyor. İspatlayana kadar diyor sanki Türkiye'yi dolandırmışım gibi muamele gördüm. Esnaf arkadaştan da arkadaş da tanıdık bir yer. Bu ne anlatıyorsunuz ben anlamadım onu ya. Bir detaylı yazsana kız.

İrvan'cığım her şeyi WhatsApp'ta sesle yazdırmaya çok alıştım. Mesajlaşırken Mustafa Sözen gibi konuşuyorum artık diyor. Kekeliyorum demiş. Ben de sesli klavyeyi kullanıyorum. Hani yazdığın zaman yoruluyor insan, alıştık ya o. Doğru söylüyorsun. Efendim neye alıştık başka?

0: Allah korusun kız. Bu ara cenazelere çok alıştım diyor. Tövbe ya Rabbim. Alışılır mı? Allah alıştırmasın. Yıllardır iş yerinde büyük ekrana alıştım. Küçük ekranda gözüm görmüyor. Şimdi ben de öyle. Ben de daha büyüğü olsun telefonu. Plus plus plus'ı olsun. Geçenlerde burada Seyyar stüdyomda bir ekranım gitti. Şu an iki ekrana kaldım. Üç ekran normalde. Böyle yanaşıyorum ekrana. Üç tane olursa birinden bir şeyi takip ediyorum. Birinden bir şey, birinden bir şey. Şimdi iki ekrana düşünce kaldım böyle yani. Büyük istiyoruz. Biz sürekli ekranlar büyüsün. Şimdi katlanılabilir geliyor ya. O daha büyük böyle. Daha hoşumuza gidecek o. Vallahi. Canım yanıyor ama o kadar alıştım ki. Demiş dinleyicimiz. Kıyamam. Bakayım şöyle. Kesinlikle katılıyorum. Sana para gösterisi. Sana katılıyorum demiş. Para gösterişi sevmez. Bir anda aşağı çekilirsin hiç farkında olmadan demiş. Doğru demişsiniz efendim. Öpüyoruz sizi de. Buyursunlar.
1: Efendim iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar canım.
1: Sayende sesli mesaj atmaya alıştım. Artı bayram kutlamaya alıştım. Yani bunlara da alışmış olduk böylelikle. Herkesin iyi dinletilir diyorum. Bayramını kutluyorum.
0: Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Bugünün konusu alıştım. Ben de sizin sesli mesajlarınızı duymaya alıştım. Şuna bir bakalım efendim. Buyursunlar.
2: Aç açın. Çok alıştım artık.
0: Bir de baştan ver, baştan ver.
2: İrfan, seni dinlemeye çok alıştım artık. Yani arabaya binince bir kulaklarım seni duymak istiyor. Sensiz yapamam ben artık ya.
0: Kızma kız. Pekala efendim, nelere alıştınız? 0549-204-0104'e. Bana alıştım artık, alıştık artık deyin, yollayın. 0549-204-0104. Reklamlardan sonra geliyoruz.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Motosikletlerde belirlenen kapasitenin üzerinde yolcu taşımak yasaktır. Fazla yolcu taşımak dengeyi bozar ve kazalara yol açabilir. Sürücüler araçlarına teknik sınırlarına uymalıdır. Bu kural yol güvenliğini artırır.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Radyo D.
9: Reklam.
10: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
11: Vakıfbank daima seninle.
12: Yeni eğitim ve öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
13: Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı.
14: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
15: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
17: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
18: Serkan!
9: Efendim abi?
18: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
18: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
19: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
20: Empara, Empara, bankanın güzeli.
21: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
22: Reklam.
23: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
24: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
25: Sıradaki şarkı sonbaharın ilk yağmuruna, beyaz spor ayakkabıyla yakalananlara gelsin.
26: Radyo D, hayatın içinde

coşturup oynatmaya devam. Efendim burası Radyo D. Canlı yayına döndük. Seyyar stüdyomdan sizinleyiz efendim. Şimdi yaz boyu bir sürü festivaller yaptık biliyorsunuz. Radyo D medya sponsorluğunda çok güzel, çok keyifli festivallerimiz oldu. Onlardan birisi geliyor şimdi. Summerfest 2026. Snap ve Joy Summerfest Radyo D medya sponsorluğunda 19 ve 20 Eylül'de Ankara Bilkent Center'da gerçekleşecek efendim. VTA 125 Ankara tenis turnuvasından çocuk etkinliklerine, Luna Park'tan alışveriş ve marka deneyimlerine, lezzet noktalarından DJ performansları ve konserlere kadar dop dolu iki gün sizlerle efendim. 19 Eylül akşamı Sefo geliyor. 20 Eylül'de ise Cabbar ve Ozan Doğulu sahnede olacak. Ve Radyo D'de festival boyunca canlı yayın aracıyla Bilkent Center'da olacak. 19-20 Eylül'de saat 13 ile 15 arasında festival alanında canlı yayınla dinleyicilerimizle buluşacağız. Hatırlatmış olayım efendim. Müziğin, eğlencenin, festival coşkusunun buluştuğu Shop Joy Summer Fest. Ankara'da tüm dinleyicilerimizi de bekliyoruz. Ayrıca biletler bu bilet ve Passo'da.

olacak, olacak. Niyazi amca selamlar olsun. Bugünün konusu alıştım artık efendim. Abi diyor mazhar müdürümden azar yemeye alıştım sanırım diyor. Ya 6 yıl oldu. Kopamıyorum. Kendi işim gibi gördüğümden. Başka bir sebebi de yok vallahi ama bilemedim. Suçum da yok diyor. Ama azarlıyor işte diyor. Ama bazılarının azarı böyle tatlıdır. Vallahi azarlar ama biz de üniversitede konservatuarda azarlardan çok şey öğrendik yani. Çünkü kafana girer o. Azarlamadan söylese o kafana girmez yani. Hani ondan bir ders çıkartmaz. Ders niteliğinde azarlamalar vardır. Çok kıymetlidir.

0: haklısın karıcığım demeye alıştım abi diyor. Umut Kanataş göndermiş. İyi yayınlar İstanbullu Sarı demiş. Bana mı diyor Sarı diye. Daha dur, İstanbul değiliz, Bodrumlu. Bodrumlu Karayım ben efendim. İrfan ben de radyo diye alıştım demiş. Artık yalnızlığa alıştım, huzurluyum diyen de var. Bugünün konusu alıştım artık, artık alıştım. Aa diyor ya, artık alıştım, düzenli olarak rüyamda görüyorum onu ama yetmedi mi İrfan, 2 yıldır görüyorum, sen git başkasının rüyasına gir, yordum be demiş. Kimi görüyorsun 2 yıldır rüyanda? Artık yaşlandık be İrfan, genelde bana eski enerjin kalmamış cümlesini daha kaç kişiden duyacağım acaba merak ediyorum. Hayır, ben alıştım, topluca şu durumu kabullenebilir miyiz? Yaşlandık, yaşlandık artık. Yo, ben yaşlanmadım. Ben kendimde söyle. İnadına ben yaşlanmayacağım bu memlekette. Hala beni velet olarak, böyle 70 yaşına da gelsen velet diyecekler bana. Bana ne? Ya bazı, bak hep bu bana oluyor. Ben mesela bir genç kardeşimle işte tanıştığım zaman birisiyle soruyorum, kaça gidiyorsun falan. Liseye gidiyorum. Abi sen kaça gidiyorsun diyor bana yani. Benim hayat hep çılgın dershane olacak yani. Bakalım şöyle, kim neye alışmış efendim. Bunu açalım, buyursunlar.
1: İrfancığım. Kartla alışveriş yapmaya o kadar alışmışım ki aylar önce cüzdanıma bıraktığım nakit parayı görünce bu nereden geldi diye sorgulamaya başladım. Parayı elime alınca da elden nakit para almayı özlediğimi fark ettim. Ne çabuk alışıyoruz her şeye değil mi?
0: Ya değil mi ya? Vallahi billahi. Efendim evet, göndermiş. Okulların kapanmasına 284 gün kaldı. Velilere uyarır mısın İrfan diyor. Her gün 17-20'ye alıştık artık, sabırla bekliyoruz demiş. Canımsın. Bakayım şöyle bir. Biz yaş alırız, ajda misali alırız diyor. Eyvallah, teşekkürler ediyorum. Şunu bir açayım bakayım şöyle bir.
2: İnsanım, ben neye alıştımdan ziyade biz neye alıştık onu söyleyeyim. Biz öpülmeye alıştık. Ya indim yol kenarında, önünde böyle İzmir tarafında çok güzel üzümler olur. Evet. İden bilir.
0: Evet.
2: Dedim ki birkaç kilo derim hocam, hani kış için döndüğümüzde böyle komposto, konserve hazırlayayım, güzel olur. Sağ olsun aldık. Kilosunu 60 lira dedi. 2 kilometre bir gittik. 2 kilometre sonra kilosu 25 liradan aynı üzüm. Bu çok küçük bir örnekti. Yani biz genel anlamda öpülmeye alıştık.
0: Yaz boyu öptüler milleti vallahi billahi. Tatil ayağını öptüler. Otelciler öptü. Efendim restoranı öptü. Dondurmacısı öptü. Mısırcısı öptü. Dinle dinle, radyoyu dinle. Dinliyor musun?
3: Dinle, bu şarkım sana dinle.
0: İrfancığım, ben de normalde bir insan gibi sakin, rolanti bir hayat yaşayacağıma alıştım diyor. Merve Dudu. Merve Dudu mu soyadın? Dudu. Dudu neydi ya? Dudu şeydi, böyle kuzene muzene mi diyordu birle Dudu? Ne yapıyorsun Dudum? Akaryakıt zamlarına o kadar alıştık ki mazotun 90 TL olması artık garip gelmiyor. Demiş. Abi Erzurum havası açsana bir ya, kendimize gelelim diyor. Niye Erzurum havası olmayınca, yani Erzurum havası nasıl, radyona açınca böyle gerçekten beynine oksijen mi gidiyor? Nasıl bir Erzurum havası? Aç da bir kendimize gelelim demiş. Şöyle aç da bir beynime oksijen gitsin ya vallahi.

Efendim bir dinleyicimiz ömrü hayatımda en son bir kere o ısırılmış elma telefonu kullandım. Sonra daha da kullanmadım. Marka yazmış yine, onu da şöyle şöyle bir kullandım diyor. Alıştım artık buna diyor. Daha da dönmem diyor. Efendim. Hani daha da dönmem, daha da Davos'a gelmem diyor. Her şey bir alışkanlık bu memlekette. Sevgili dinleyenler, yeryüzünde neye alışıyorsak öyle gidiyor. 0549-204-0104'e neye alıştınız yolluyorsunuz. İrfan, yanımdaki arkadaş diyor ki benim de evde vanlı kedim var, kadere bakıyor diyor. Vanlı kedin var, boynunda 2 gram altının yok yani. Kedi vanlı, kara kedi mi bir de? Bir de kara kedi ise yani parasız fakir kedi mi olur ya? Vanlı kara parasız olur mu? Kara parası yok mu bu kedinin ya? Bu arada sevgili dinleyenler, basında vardı. Tabi bunlara alışmayacağız. Böyle kedi mamasını bile tekmeleyen tipler. Soruşturma açıldı. En son adliyeye sevk ediliyordu hafta sonu. Başakşehir'de site içinde kedi besleyen vatandaşlarla tartışan 72 yaşındaki FK mama kaplarına zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Tehdit, mala verme. Mala zarar verme bu arada. Mala verme. Mala zarar verme. Suçlarından adliyeye sevk edildi. Kedi demişken hafta sonu bu haber vardı. Bir de bunlara yani alışacağız işte. Hayvana şiddet. Yine hafta sonu vardı kadına şiddet. Bunu yapan ki az sonra inceleyelim. Bir siyasetçi, ünlü bir siyasetçi. Eskiden oyunculuk yapmış. Sinema filmleri olan bir siyasetçi. Sevgilisini, değil mi? Yani sevgilisine uyguladığı şiddetle gündemdeydi. Partisinden istifa etti falan. Bugün bir açıklaması var. Bu görüntülerden sonra göya talipleri artmış, öyle diyor o siyasetçi. Allah sizin. İşte bunların yaptığı siyaset bu. Hem sevgiline şiddet uygula, sonra bu herkesin gözünün önüne yansısın. Sonra de ki işte ne kadar şiddet seviyorlarmış hanımlar, kısmetlerim arttı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Harbiden yuh ya. Yuh ki ne yuh ya. Biraz sonra bakacağız efendim. Bir şeylere böyle alıştırılıyoruz ya. Şiddete. Ona pisliğe. Biraz sonra efendim. Reklamlardan sonra. Konumuz alıştım artık. Bana alıştım artık İrfan deyin. Yollayın bakalım nelere alışıyoruz. Nelere alışıyoruz. 0549 204 0104.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Ok Meydanı Zincirlikuyu, Merter Beylikdüzü, Bahçeşehir, Mahmutbey, Hassal, Seyrantepe güzergahları aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Anadolu yakasında Ataşehir, Kartal, Sancaktepe, Ümraniye hattı etkili. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 14 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1.60 değer kaybıyla 14.236 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.62, euro 56.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.684, çeyrek altın 11.335 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Expertiz. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Japan Dilegno ile zamansız şıklık lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
6: Mondium'a bak. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

Hayatım Boş, radyonun hoş olduğunu söylediğimiz program Radyo Makinası canlı yayınına tekrardan döndü efendim. Ne oldu şimdi, tamamıyla çıktık mı okullardan? Daha hocalarımız çıkmadı ilk gün. İşleri güçleri var okullarda tabii. Efendim 0549 204 0104radyomuzun WhatsApp numaraları. Ve tabii Instagram'dan da mesajlarınızı okuyorum. Unutmayın, oradan da İrfan Boşluk Aslanhan. Oradan da çok güzel mesajlarınız geliyor. Konumuz alıştım artık. Şimdi Derya yollamış Instagram'dan. Konya'nın hangi ilçesi bu? Ilgın. Konya'nın Ilgın ilçesinde görev yapan öğretmen Muhammed Bağ 2026-2027 eğitim öğretim yılına iki öğrencisiyle başlamış efendim. Geçtiğimiz yıl tek öğrencisi bulunan okulda öğrenci sayısı böylece %100 arttı diyor haberde. Ne kadar verimli ders, değil mi? Ya şimdi iki kişi, bilmiyorum da okulda şimdi biz 60'lara 70 kişilere alıştık artık. Yani iki kişi olunca az geliyor değil mi yani? Eğitim, bir kişiye de özel eğitim alanlar var mesela, tek başına alıyor. Ama iki kişi olunca o okul açık gibi olmuyor yani, hani değil mi yani? Özel okul tadında devlet okulu diyorlar efendim. Yani. Gerçekten çok kalabalık. Bu öğretmenimiz neler çekecek şimdi bu sene? Yani eskiden vardı tabii daha böyle 3 kişi okuyanlar, 4 kişi okuyanlar. Bu özel hoca gibi olmuş. Ne güzel işte. Çok kaliteli eğitim alacaklar belli buradan. Yayınımızı dinleyen öğretmenlerimizin hepsi kıskandı bu hocamızı. Bu hocamızın, neydi hocamızın adı? Muhammed Bağ hocamız. Dert yok ya. Çocuğum okulda kavga etti mi derdi yok. Benim çocuğumu üzdüler mi derdi yok. Ne güzel işte ya. Yani bak şimdi yazarsınız. İrfan, ben okul, ben şu an evladım okuldan alıp oraya versem, sen verene kadar 60 kişi yaparlar o okulu. Ben oranın nüfusunu da arttırırlar ya. Yani ay ne güzelmiş vallahi ya. Bir de videosu var böyle, okulun bahçesinde iki öğrenci var sadece. Konya'da bir okul sevgili dinleyenler. Ya.

Trafikte olanlar kurban. Gençliğimizin grubu ya. Namus belası sizlerle efendim. Okan Gökmen, selamlar kardeşim. Nasıl tesadüf oldu bir?

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun yarasaya. Ne siyaset ne futbol ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hayolluyoruz.
1: Ay canım beğendim ya. Şu radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda.

çocuktum neşeli ve düzgün. Kanadımı kırdılar bir şehre.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgilim. Seni kıskanıyorum benim.

0: eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne. Radyo D'de. Radyo D
1: sahne. Bence bu dinletinin en riskli parçası şudur. çünkü şimdi ben Teoman'ın bütün külliyatını dinledim tabii bu vesileyle. Fakat çok bilinen, hani herkesin söylediği, herkesin kafasında yer aldığı şekliyle bazı şarkıları söylemek ve değiştirmek, başkalaştırmak inanılmaz derecede zor. Bu şarkı da öyle bir şarkı. Evet, paramparça.

0: Gutisser!
1: Radyo D!
2: Bu akşam yine en ön sıradasın.
3: Sahne.
2: Radyonun sesini aç.
1: Radyo.

0: İzmir Big Ben. Radyo D.
1: Türkiye'de ilk kez.
0: Sahne.
1: Akustikler ve konserler radyo.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni yeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.